0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'nda 10 yıl saldırmazlık maddesi vardı. Bu anlaşmaya göre müminler güneyden gelecek olan tehlikenin önünü kesmiş oluyorlardı. Yani Mekke müşriklerinden gelecek olan tehlikeyi tamamen önlemiş oluyorlardı. Hayber fethiyle de kuzeyden gelecek olan tehlikeyi iptal etmiş, halletmiş oluyorlardı. Yahudilerin gücü kırılmıştı. Müslümanlara saldıracak güçleri kalmamıştı. Böylece iki büyük tehlike de bertaraf edilmiş oluyordu. Diğer cephelerden gelecek olan tehlikelerin bir ciddiyeti olamazdı. Ki onları kışkırtan Mekke müşrikleriyle Hayber Yahudileriydi. Artık onların da böyle bir girişimde bulunmaları mümkün değildi. Şimdi Medine uzun zaman hasretini çektiği sükun iklimine giriyordu. Toplumun kendi içerisinde daha bir kaynaştığı, bütünleştiği bir ortam vardı. Bir huzur ortamı oluşuyordu. Hicretin 7. yılıydı. Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden bir yıl geçmişti. Bu yıl anlaşmaya göre umre yapacaklardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına umre için hazırlanmalarını istedi. Özellikle geçen yıl umre için yola çıkanların mutlaka katılmalarını beyan buyurdular. Umre kazası yapılacaktı. Geçen yıl Kureyş engellemişti. Şimdi onun kazasını yapacaklardı. Müslümanlar bu zamanı bekliyorlardı. Umre günlerinin hasretini çekiyorlardı. Kabe'ye kavuşmanın özlem içindeydiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından sonra süratle hazırlandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece yolcu silahını almalarını istemiyordu. Aksine savaşa gidiyormuşçasına tam hazırlıklı olmalarını istiyordu. Oysa anlaşmaya göre Mekke'ye sadece yolcu silahlarıyla girebileceklerdi. Sahabe-i kiram anlamakta zorlandı ve sordular: "Ya Resulallah, Kureyş yolcu silahımızdan başka silah kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi. Biz de kabul etmiştik. Halbuki şimdi siz bütün silahlarımızı almamızı istiyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz?" diyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Anlaşmaya uyacağız. Silahlarımızla hareme girmeyeceğiz. Ancak Kureyş'in ne yapacağı belli olmaz. Gerektiğinde kullanabileceğimiz bir yerde bulundurmakta fayda var." buyurdular. Hicretin 7. yılıydı. Aylardan Zilkade ayıydı. Umre kervanı yola çıkıyordu. Yol Mekke'ye, yol Kabe'ye. Heyecan vardı, sevinç vardı. Yeryüzünün kalbine doğru gidiş vardı. Yolculukların en huzurlusu, en heyecanlısı, en tatlı telaşlısıydı. Kervan, kutlu kervan Zülhuleyfe'ye geldi. Orada ihrama girdiler, beyaz örtülere büründüler. Dillerde terbiye dalga dalga yayılıyordu, yankılanıyordu. "Lebbeyk, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete vel mülk la şerike lek. Emret Allah'ım, emrine uymaya hazırım Allah'ım." Yolculuk yer yer telbiyelerle sürüyordu. Merruz Zehra'ya geldiler. Kureyş'ten bazı kimseler Müslümanları gördüler. Korkuya kapıldılar. Zira Müslümanların hem öncü birlikleri vardı, hem de her birinde savaş teşhisatı vardı. Kureyş'ten bazıları Müslümanları gördüler. Korkuya kapıldılar. Zira Müslümanların hem öncü birlikleri vardı, hem de her birinde savaş teçhizatı vardı. Süratle Mekke'ye ulaştılar ve durumu haber verdiler. Mekke'nin öncüleri hayret ve korku içerisine giriverdiler. Ne yapacaklarını bilemediler. Böyle bir durumla karşı karşıya gelebileceklerini hiç beklemiyorlardı. Müslümanların tutumu Hudeybiye Anlaşması ile çelişiyordu. O anlaşmaya göre yanlarında sadece yorucu silahı olacaktı. Yani sadece birer kılıçlar olacaktı. O da kınlarında olacaktı. Ama şimdi savaşmaya gelen bir ordu şeklinde gelmişlerdi. Mekke liderleri hemen bir elçi gönderiyordu. Mikrez bin Hafsa'yı elçi olarak Peygamber Efendimiz'e gönderiyorlardı. Mikrez, Peygamber Efendimiz'in niyetini öğrenecekti. Mikrez, ya Muhammed, sana bizim küçük veya büyük bir ihanetimizin olduğunu sanmıyoruz. Çünkü böyle bir durumumuz yok. Buna rağmen sen yanında silahlarla gelmişsin ve Mekke'ye gireceksin. Bu anlaşmamıza aykırı bir durumdur. Anlaşma gereği yanınızda sadece kılıçlarınız olacaktı. Onlar da kınlarında bulunacaktı, dedi. Peygamber Efendimiz Mikras'ın konuşmasına hak verdi ve anlaşmanın gereğine uyulacak. Yanımızda kınlarla sokul olarak sadece kılıçlarımız olacak. Ben her zaman vefakarlığımla tanındım ve yine öyle olacak. Yanımıza başka silah almayacağız. Fakat bu silahların gerektiğinde uzanabileceğimiz yerde bulunmasını da gerekli görüyorum, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz böylece hem gözdağı veriyor hem de tedbirli geldiğini alenen gösteriyordu. Mikrez son derece rahatladı ve sevindi. Peygamber Efendimiz'in niyetini öğrenmiş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşmayı bozmak diye bir niyeti yoktu. Bunun ortaya çıkması Mikrez'i ciddi anlamda sevindiriyor ve Mikrez, sana yakışan da vefakarlıktır deyip Mekke'ye dönüyordu. Mikrez Mekke liderlerine durumu bildiriyordu. Onlar bunu sevinçle karşılıyor, korktukları başlarına gelmeyeceğine seviniyorlardı. Ancak Müslümanların Mekke'de rahat bir şekilde gezmelerine tahammül edemezlerdi. Ki onların Mekke'ye gelişi savaşsız bir yenilgi gibiydi. Bu durum onların çok zoruna gidiyordu. Ama yapabilecekleri bir şey de yok gibiydi. Müslümanlar Mekke'de 3 gün kalacaklardı. Mekke'nin ileri gelenleri de Mekke'den ayrılıyor, dağların yamaçlarında kalıyorlardı. Ama halkın büyük çoğunluğu Mekke'den ayrılmıyordu. Onlar Müslümanları son derece merak ediyorlardı. Müslümanlar Medine'ye hicret edince hem hastalanmışlar hem de zayıf düşmüşlerdi. Bunu da Mekkeliler biliyordu. Peygamber Efendimiz Müslümanların dik durmalarını, tavafı yürüyerek değil koşarak yapmalarını, sert adımlarla yürümelerini istiyordu. Böylece müminlerin güçlü ve sağlıklı bir görünüm vermelerini arzu ediyordu. Müminler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarını harfiyen yerine getiriyorlardı. Aynı zamanda hep bir ağızdan lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete lek vel mülk la şerike lek. Müminler 2000 kişiydiler. Lebbeyk sadaları Mekke'de, Mekke dağlarında yankılanıyordu. Dağların yamaçlarında Mekke liderleri manzarayı seyrediyor, lebbeyk sadalarını duyuyor ve kahroluyorlardı. Şirkin bağrında tevhidin çağrısı vardı, tevhidin yankılanması vardı. Bu manzara çok açıktı. Bu fethin müjdesiydi. Mekke liderlerinin yenilgisiydi, hezimetiydi. Bittiklerini gösteren bir göstergeydi. Dağların yamaçlarında Mekke liderleri, Mekke'nin eşrafı kahrolurken, Mekke'nin çocukları ve halkı Kabe'nin civarında Müslümanları seyrediyorlardı. Bu ne güzellikti. Hayranlıkla, hayretle izliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavaf ediyordu. Önünde Abdullah bin Revaha vardı. Güçlü bir şairdi. Hem güçlü bir şairdi ve hem de şiiri çok güzel okurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Abdullah'tan şiir okumasını istedi. Abdullah şiir okuyordu. Allah'ın ismiyle başlarım. Onun dininden başka gerçek din yoktur. Diğerleri hep batıldır. Allah'ın ismiyle başlarım. Muhammed onun Resulüdür. Ey kafir dölleri çekilin onun yolundan. Onun tenzile göre size darbe vurduğumuz gibi bugün de onun tevili üzere size darbe vururuz. Hem de başları omuz gövdelerden ayıran, dosta dostunu unutturan ölümcül bir darbe ile. Hazreti Ömer Efendimiz tavaf esnasında şiir okunmayacağını düşünerek, sen haremde Resulullah'ın önünde şiir okumaya devam edip duracaksın, yeter artık diyerek Abdullah'a müdahale ediyordu. Hemen Peygamber Efendimiz, ya Ömer, ben onu dinliyorum. Allah'a yemin ederim ki onun bu sözleri Kureyş müşriklerine ok atmaktan daha etkilidir buyuruyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh tekrar şiir okumaya devam ediyordu. Yoktur Allah'tan başka ilah. O'dur tek olan. O'dur vaadini gerçekleştiren. O'dur bu kuluna yardım eden. O'dur askerlerini destekleyip güçlendiren. O'dur toplanmış toplumları bozguna uğratıp dağıtan. Hazreti Abdullah bin Revaha'nın söylediklerini diğer Müslümanlar da tekrar ediyor, katılıyorlardı. O manalar yankılana yankılana Mekke dağlarının yamaçlarına vuruyordu. Müşrik liderler daha bir hayretler içerisinde kalıyorlardı. Zira müminlerin Medine'de zayıfladıklarını, hastalandıklarını duymuşlardı. Oysa şimdi karşılarında güçlü insanlar vardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içine girmek istedi. Ama Mekke müşrikleri bunu kabul etmediler. Zira anlaşmada böyle bir hususun olmadığını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz de ısrarcı olmadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'e Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okumasını istedi. Afrika'nın o en güzel insanı, en Davudi sesin sahibi hemen Kabe'nin damına fırlıyordu. Bir okun fırladığı gibi, yaydan okun uçtuğu gibi. Hazreti Bilal Efendimiz ne kadar heyecanlıydı, ne kadar sevinçliydi. Kalbinin derinliklerinde Rabbi Rahim'e hamdler, hamdler ediyordu. Daha dün Kabe'nin civarında yerlerde süründürülüyordu. Bugün büyük işkencelere mahkum ediliyordu. Şimdi ise rüyasında görse dahi inanamayacağı bir muhteşem olay yaşıyordu. Dün yerlerde süründürülen insan bugün Kabe'nin üstündeydi ve yeryüzüne Kabe'nin üzerinden tevhidi haykıracaktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Afrika'nın en güzel insanı Hazreti Bilal Efendimizin tevhidi dillendiren sesi Hıra Dağı'nda yankılanıyordu. Mekke'yi çevreleyen dağlarda yankılanıyordu. Mekke müşrik öncülerinin kulaklarına ulaşıyordu. Onlar birbirlerine bakıyor, büyük bir elem ve hüzün içerisinde konuşuyorlardı. İkrime bin Ebu Cehil, Allah babam Ebu Cehil'e bu kölenin söylediklerini işittirmemek lütfunda bulundu diyordu. Halid bin Esed ise Allah'a şükürler olsun ki Allah babamın canını daha önceden aldı da bu kölenin Kabe üzerine durup bağırdığı zamanı görmedi diyordu. Müminler ilk defa Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Şirkten arınmış, tevhid iklimine girmiş olarak tavafın lezzetini yaşıyorlardı. Dillerinde tevhid vardı, tehlil vardı, tekbir vardı. Dillerinde ayetler vardı, sureler vardı. Dillerinde her şavt için dualar, dualar vardı, zikirler vardı. Beyaz giysiler içinde Kabe'yi tavaf ederken birer nurdan varlıklar gibi algı oluşturuyorlardı. Sanki insanlık içerisinden çıkarılmış, melekleşmeye doğru yürüyen nurlu bir kervan gibi, nurlu bir akış gibiydiler. Belli ki melekler yeryüzünün bu güzel insanlarına hayran hayran temaşa halindeydiler. Kainattaki bütün varlıklar kendi lisanlarıyla zikir içreydiler. Kainat bir zikir meclisi gibiydi. Müminler ise bunu idrak eden ve bu zikir meclisine iştirak edenlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

ey bütün mahlukatın yaratıcısı. Ey bütün efendilerin efendisi. Ey dualara cevap veren Allah'ım. Biz Muhammed ümmeti senin merhametine sığındık. Aczimizi kavrayamadığımız için döndürme yüzünü bizden. Sen bizleri sevmezsen kimler sevsin Allah'ım? Sen sevmedikten sonra neylesin Yunus cenneti bağı? Neylesin vaat ettiğin huri kızları? Sen razı olmazsan, çevreleyip kuşatmazsan, hele de rahmet nazarıyla bakmazsan mahşerde, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey azamet ve ululuk sahibi, gerçek sultan senken başka sultanlara boyun eğdik. Senden gelen ihsanları kullarından zannettik. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisine yöneldiği, bizi sana döndür ki alınlar kalkmasın secdeden. Sen bizi huzuruna layık görmezsen, biz senin kıblende sana secde edebilir miyiz? Bizi evinde görmek istemezsen, Kabe'ye bir adım dahi atabilir miyiz? Atabilir miyiz Allah'ım? Ey kullarına yeten, ey kullarının dertlerine her türlü devayı veren, ey sevilenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, kullarına ihsanlar verdin. Her baharda çiçeklerle donattın kainatı. Konuk olduğumuz şu dünyada sen, kullarına ne güzel mihmandar oldun. Sen, mihmandarların da en hayırlısısın. Şükürden aciz olan biz kulların, hep istedik, sen hep verdin. Cömertlikle ikram ettin. Sen bizleri ne çok sevdin. Ne çok sevdin Allah'ım. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey ahdinde vefalı, ey vefasında kuvvetli olan, sen ki alemlere rahmet olan Resul-i Zişan'a makamı mahmudu vaat ettin ki bunu vereceksin. Sen her ezanı Muhammedi'den sonra bunun için sana el açan müminleri geri çevirmeyeceksin. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Habibinin gönlüne ümmet sevgisi salan sen, kim bilir onun sevdiklerini ne çok seversin. Asıl sen sevdin Muhammed'in yetimlerini. Zaten sen sevmezsen, sen bizleri affetmezsen neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin.
senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek affeder misin?

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim Huru Kılmanı, nideydim Bağı Rıdvanı, nideydim başka seyranı.

Nideydim yâru âyârı, nideydim bülbülü zârı, nideydim gülü gülzârı, sana giryan olaydım yâr. Nideydim yârın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yar.

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerç oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

Beni benden alıp alıp götüren, saçını rüzgara katarsın sevda. Şaşma ufuk gibi yandığıma sen, bende doğar, bende batarsın sevda. Afet yakar diye duyulmuş gözün, bir çift namlu gibi oyulmuş gözün, beni çıldırtmaya koyulmuş gözün, mermini şurama atarsın sevda. Ağlayışın yaman, gülüşün yaman, pençende yüreğim, başımda duman, ciğer kebap olup yandığım zaman, su değil baldıran tutarsın sevda. Ben gün doğusunda beklerken seni, neden hep lodosa açtın yelkeni? Turnalar mı alıp gitti neşeni? Şimdi hangi koyda yatarsın sevda? Bırak sürüklene suyuna beni. Hedef bendim, gerdin yayına beni. Ne dehşet getirdin oyuna beni. Betersin, betersin, betersin sevda.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki alem gıpta etsin oğul.

저로 sen ol sakın ha uyma nefsine. Ölüm var, ahiret var oğul, cennet var.

Nice zamanların ah boşuna geçti. Yaptıkların hep maziye karıştı. Şimdiden sonra insafa gel bari. Tövbe et, yalvar da affede bari. Hevayi nefse ve şeytana uydum. Hata ettim ilahi, şimdi duydum. İnabet eyleyip geldim kapına. Yüzüm yere sürüp durdum babına. Yüzüm kara, günahım çok, elim boş. Ümidim kesmem hiç senden ilahi. Ki sensin cümle mahlukun penahı. Yüzüm karasına bakmayın.

sensin ya ilahi, ki sensin padişahlar padişahı. Beni sen yoktan var ettin ya Rabbi, nice nimetler lütfettin ya Rabbi. Aldandım ins ve cin şeytanlarına, uyamadım Habibinin yoluna. Nasip oldu şimdi bana hidayet, gelip sığındım affına nihayet. Niyaz edip yüzüm sürmeye geldim, merhamet için yalvarmaya geldim. Duama eyle ya Rabbi icabet, hem dahi şu dileğimi kabul et. Kanaat ver, ta olmasın gözüm aç, senden gayrıya ya Rab etme muhtaç. Boyun eğdirme ya Rab bir habise, şükredeyim lütfuna her neyse. Rızkımı helal yoldan nasip eyle, rızanı her işime karib eyle. Azrail'e verdiğin zaman ferman, beni hıfzet ki aldatmaya şeytan. Vereyim iman ve Kur'an'la canı, göreyim fadlınla dar-ı cinanı. Gelince münker ve nekir melekler, yine senden budur o dem dilekler. Bana yumuşak etsinler suali, vereyim lütfunla doğru cevap.

Rabbuke hitabı, kolayca diyeyim Allahü Rabbi. Hem men nebiyüke deyince bana, Muhammed Nebiyi diyeyim ona. Sorduklarında dini mübini, diyeyim avninle vel İslamü dini. Diyem sordukta kıblemle imamım, ki kıblem Kâbe'dir, Kur'an imamım. Sen et ya Rab bana o zaman telkin, ede o iki melek beni tahsin.

ecdadıma rahmet, olalar ta cinanın içre rahat. Hususa valideynim eyle mağfur, ola her birisinin kabre pürün olur. Ölen masumlarıma mağfiret et, bana onları mahşerde.

refikim rahmet et. Duamı reddetme ya Rab, rahmet et. Bu aşkla döktüm gözyaşını bol bol. Benim bu nevhamı sen eyle makbul.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 11. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك

وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen asiye ermektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yitmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğnür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan.

Geçenler varsa İslam'ın şu çiğnenmiş diyarından, şu yüz binlerce yurdun kanlı, zahirsiz mezarından, yürekler parçalar bir nevha dinler rehyüzarından, bu matem kim bilir kaç münkesir kalbin gubarından, huruş etmekte son ümidinin son inkisarından. Evet, son inkisarından ki yoktur cebrin imkanı, batıp gitmiş nazarlar beklemekten fecr-i nazanı. Nasıl ey yolcu, bin lanet gelip ezmez ki vicdanı, dudaklar çak çak olmuş içerken zehri hüsranı. Uzaktan baktı, koşmak nerede milyonlarca yaranı. Bu ıssız aşiyanlar bir zaman candan muazzezdi. Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın çın ötmezdi. Şu kurbağalar seken vadide ceylanlar koşup gezdi. Şu coşmuş ağlayan ırmak ne handan gölgeler sezdi. Bütün maziyi bir tufan fakat hep boğdu, hep ezdi. Vefasız yurt, öz evladın için olsun vefa yok mu? Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziya yok mu? İlahi, kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu? Vatansız, hanumansız bir garibim, mülteca yok mu? Bütün yokluk mu her yer, bari bir yok der sada yok mu? Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeğesimi kahreliyim bilmem ki, öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye bak, nerede ucu? Bu ne hicranı müebbet, bu ne hüsranı mübin. Ezilir ruhu sema, parçalanır kalbi zemin. Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar. Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar. Bereden rengi hüviyetleri uçmuş yüzler. Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler. Medeniyet denilen vahşete lanetler eder. Nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler. Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden. Nice başlar, nice kollar ki cüda cisminden. Beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat. Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler.

Teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket zedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naaşı perişan bırakıp yükselen mevki bir erva, sakın arza bakıp sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın, hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyle kaydına şarkın, tükürün. Kuşkulansın, görelim gayreti halkın, tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahvelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün. Hele ilanı zamanında şu melun harbin, bize efkarı umumiyesi lazım garbin. O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini halka iman gibi telkin ile, dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün. Bana vahdet gibi bir yar müsait lazım. Artık ey yolcu bırak ben yalnız ağlayayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Âl-ı İmran 35-36. Hannenin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0-11 98 99 0-551 0-11 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444, 322 0444, perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka antel cevvadul kerim. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Bugün Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimizin 28. mektup 8. mesele. 28. mektup 8. mesele 4. nüktesinden başlıyoruz. Takip etmek isteyen değerli dinleyici kardeşlerimiz kitaplarını açarak takip edebilirler. 4. nükte. 5-6 suali tazammun eden 1. sualinizde meydan-ı haşre cem ve keyfiyet nasıl ve üryan mı olacak? Evet, öldükten sonra bütün insanlar haşir meydanında nasıl toplanacak ve çıplak mı olacaklar? Yani üzerlerinde elbise bulunacak mı, bulunmayacak mı? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı şefaat için nasıl bulacağız? Hani Efendimiz aleyhissalatu vesselam, benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurmuş ya, peki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nasıl bulacak? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı belki milyonlarca insan şefaat için arayacak. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı anda o kadar insanla nasıl görüşecek? Ehli cennet ve cehennemin libasları, elbiseleri nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek diyorsunuz? Evet. Gerçekten çok değerli sorular, sualler. Haşir meydanına toplanmak nasıl olacak? Çıplak mı olunacak? Dostlarla görüşmek için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı şefaat için nasıl bulacağız? Peygamber Efendimiz bir tek zat iken bütün ümmetiyle bir anda nasıl görüşecek? Cennet ehlinin ve cehennem ehlinin elbiseleri, libasları nasıl olacak? ve bize kim yol gösterecek? El cevap, şu sualin cevabı gayet mükemmel ve vazih olarak Kütüb-ü Ehadisiye'de hadis kitaplarında vardır. Meşref ve mesleğimize ait yalnız bir iki nükteyi söyleyeceğiz. Şöyle ki, evvela bir mektupta meydan-ı haşir, küre-i arzın medar-ı senevisinde olduğunu, meydanı nerededir diye bir soru var. Yine mektubatta bu soru, değerli kardeşlerim. Orada cevabında da deniliyor ki, biliyorsunuz dünyamız hem kendi etrafında dönüyor, bu dönme ile gece ve gündüz meydana geliyor, hem de dünyamız kendi etrafında dönerken güneşin etrafını da dolaşıyor. Bu dolaşmada da mevsimler yaratılıyor, mevsimler meydana geliyor. Tabi güneş de, değerli kardeşlerim, kendi yerinde durmuyor. O da kendisinin peykleri olan bütün yıldızlar, gezegenlerle birlikte başka bir güneşe bağlı, Şems-i Şumus diyor Bediüzzaman Hazretleri onun için. Güneş de akıp gitmekte. Ve şemsu tecri li müstakarril lehe. Yasin suresinde emir ferman buyurulmuş. Güneş de kendisine belirtilmiş olan yere doğru akıp gitmekte. İşte dünyamız yaratıldığından bugüne kadar ve kıyamete kadar bir yılda kendi etrafında döndüğü bütün yerler haşir meydanı olacak. Ve küre-i arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi senevi hareketiyle bir daire-i vücudun temessül ve o daire-i vücudun mahsulatıyla bir meydan-ı haşrin teşekkülüne bir mebde başlangıç olduğu ve küre-i arz denilen şu sefine-i Rabbaniye'nin, evet, yeryüzü denilen şu Rabbani gemi dünyamızın merkezindeki cehennemi surayı cehennemi kübraya boşalttığı gibi sekenesini de meydan-ı haşre boşaltacağı beyan edilmiştir. Dünyamızın merkezinde bildiğiniz gibi bir ateş tabakası var değerli kardeşlerim. İşte bu ateş tabakası, mama denilen bu ateş tabakası bir gün ne yapılacak? Büyük cehenneme boşaltılacak. Aynen onun gibi dünyamızda yaşayan bütün varlıklarda, yani dünya gemisi kendi yolcularını da haşir meydanına boşaltacak. Saniyen, ikinci olarak 10. ve 29. sözler başta olarak sair sözlerde gayet kat'i bir surette o haşrin meydanıyla beraber vücudu kat'i olarak ispat edilmiştir. Yani ölümden sonra diriliş var mı? Şimdi dinleyen kardeşlerimiz, ahirete iman ettiğimiz için hepimiz tabii ki var diyoruz. Peki bunun aklen ispatı var mı? Evet, var. 10. söz ve 29. sözler başta olmak üzere. Yalnızca 10. sözü bile okuyan insan, öldükten sonra dirilişin varlığına, geceden sonra gündüz, kıştan sonra baharın gelmesi kat'iyetinde inanacaktır. Ahiretin varlığı en az dünyanın varlığı kadar kesin ve kat'idir. Salisen üçüncü olarak görüşmek ise 16. sözde ve 31 ve 32'de kat'iyen ispat edilmiştir ki bir zat nuraniyet sırrıyla bir dakikada binler yerde bulunup milyonlar adamlarla görüşebilir. Nuraniyet sırrıyla. Yani değerli kardeşlerim, nuraniyet sırrını aklımıza biraz yakınlaştıralım isterseniz. Şimdi bir tane güneşimiz var. Allah'ın izniyle her sabah doğuda doğuyor. O güneş bir tane olmasına nazaran, aksiyle, ışığıyla, ziyasıyla her parlak şeyin içinde bir güneş görüyoruz biz. Bir damlada bile güneşin yansıması var. Bir cam parçasında, bir ayna parçasında, hatta göz bebeklerimizin içine kadar güneş sirayet ediyor. İşte bu nuraniyet sırrıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kişi iken bir anda bütün ümmetinin yanında bulunabilecek. Yani ondan sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat isteyen her ümmetinin yanında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı anda bulunacak. Nasıl ki diyor başka bir yerde, Risale-i Nur'da geçiyor. Cebrail aleyhisselam diyor aynı anda hem arş-ı alada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, hem bütün haşmetli kanatlarıyla yeryüzü semasını kaplamış haliyle, hem yeryüzü semasını kaplamış haliyle, hem Hazreti Dıhye suretinde bir insan

layık eylesin inşallah. Amin. Hani bir insan bir insana aracı olmak isterse, o aracı olduğu şahsa der ki, sakın beni mahcup etme der. Bak senin için kefil oluyorum, aracı oluyorum, sakın ola ki beni mahcup etme, mahcup edecek bir şeyler yapma. İşte bizler de en azından Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hakk'a karşı niyazına yardımcı olmak maksadıyla, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Rabbi işte bu benim ümmetimden bir ferttir dediğinde, ümmetliğe yaraşır bir şeylerimizin olması gerekir ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a karşı mahcup olmasın, efendim boynu bükük kalmasın. Rabian dördüncü olarak, Cenab-ı Hak insandan başka zîruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi, Cenab-ı Hak insandan başka zîruh mahlukatına, yani ruh taşıyan varlıklara fıtri birer libas giydirdiği gibi, meydan-ı haşirde sunai libaslardan üryan olarak, fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Dünyada bizler suni yapılmış elbiseler giyiyoruz. Fakat diyor, haşir meydanında bu elbiseler üzerimizde olmayacak ama Cenab-ı Hak fıtri bir libas, elbise giydirecek. İsmi hakim, her şeyi hikmetli, gayeli yapan, yaratan Cenab-ı Hakk'ın hakim isminin gereği olarak. Dünyada suni libasın hikmeti, giymiş olduğumuz elbisenin hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet, süs ve setri avrete kapatılması emredilmiş olan yerlere münhasır ait değildir. Belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu demek ki adeta bizim kendisinin emrettiği şekilde, dinimizin emrettiği şekilde giyinmemiz sadece soğuktan ve sıcaktan muhafaza, süslenme, örtülmesi, farz olan yerlerin örtülmesi değil. Bunun bir hikmeti de, efendim, diğer varlıklara karşı insan farklı bir varlık, adeta diğer varlıkların kumandanı olan, komutanı olan bir varlık ve işte bunu da diğer varlıklardan farklı giyim kuşamıyla da adeta ilan etmiş oluyor Cenab-ı Hak. Yoksa Cenab-ı Hak nasıl ki hayvanlara, her birine ayrı birer elbise giydirmiş olmakla, insanlara da kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur, manen onları güldürür. Meydan-ı haşirde o hikmet ve münasebet yok. O listede olmaması lazım gelir. Demek ki haşir meydanında insanın diğer varlıklara kumandanlık meselesi söz konusu olamayacağına göre, bu suni şu anda üzerimizde giydiğimiz elbiselerde olmayacak. Fakat Rabbimiz fıtri bir libas giydirecek. Hamisen beşinci olarak,

0: Rehber ise, hani bize kim yol gösterecek denilmişti ya, rehber ise senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'an'dır. Rehber ise senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'an'dır rehber. Elif, lam, mimlerin, elif, lam, ra'ların, hamimlerin başlarına bak. Anla ki Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Sadisen altıncı olarak, ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise, cennet ve cehennem ehli orada ne giyecek? Ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise, 28. sözde hurilerin 70 hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada caridir. Şöyle ki, ehli cennet olan bir insan cennetin her nev'inden her vakit istifade etmek elbette arzu eder. Ehli cennet olan bir insan cennetin her nev'inden her vakit istifade etmek elbette arzu eder. Cennetin gayet muhtelif enva-i mehasini var. Cennetin gayet çeşitli enva-i mehasini, güzelliğinin çok çeşitliliği var cennetin. Her vakit bütün cennetin enva'ıyla mübaşeret eder. Öyleyse cennetin mehasininin numunelerini, cennetin güzelliklerinin numunelerini küçük bir mikyasta, küçük bir ölçüde kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Evet, cennet ehlinin cennete layık surette olması gerekiyor. Onun için ehli cennet olan insanın kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan bir memlekette münteşir bulunan, yayılmış, etrafa yayılmış bulunan çiçekler envağını numunegah küçük bir bahçesinde cem eder. Gerçekten insan kainat kitabına bakınca orada gördüğü bütün çiçekleri, bütün ağaçları arzu eder ki bağ evinin bahçesine onları eksin, diksin, onlar da açsınlar, bu da seyretsin, tefekkür etsin. Ve bir dükkancı bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem eder. Bende şu şu şu şu şu şunlar var der. Ve bir insan tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebattar olduğu enva-i mahlukatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levazımat beytiye yapıyor. Öyle de ehli cennet olan bir insan hususan bütün duygularıyla ve cihazat maneviyesiyle ubudiyet etmiş, kulluk etmiş, bütün duyguları ve manevi hisleri cihazlarıyla kulluk etmiş ve cennetin lezaizine istihkak kesbetmiş ise, cennetin lezzetlerini adeta hak etmiş ise, her bir duygusunu memnun edecek, her bir cihazatını okşayacak, her bir letaifini zevklendirecek bir tarzda cennetin her bir nev'inden birer mehasini gösterecek bir tarzı libası kendilerine ve hurilerine rahmeti ilahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hullelerden, hulleler, o çok çeşitli, çok olan hulleler bir cinsten, bir nev'den olmadığına delil şu mealdeki hadistir ki, huriler 70 hulle giydikleri halde bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor. Huriler 70 hulle giydikleri halde bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor. Demek en üstündeki hulleden ta en alttaki hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle, güzellikle, ayrı ayrı tarzda hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. Ehli cehennem ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hakeza bütün cihazatıyla günahlar işlemiş. Cenab-ı Hak bizleri bunlardan eylemesin. Amin. Ehli cehennem ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hakeza bütün cihazatıyla günahlar işlemiş, elbette cehennemde onlara göre elem verecek, azap çektirecek ve küçük bir cehennem hükmüne geçecek, muhteliful cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafi, aykırı görünmüyor. Yani ehli cennet nasıl giydiği elbiseyle, cennet elbisesiyle zevklenecek, lezzetlenecek ise ehli cehennem de kendisine azap ve acı verecek adeta bir elbise giydirilecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi cennete girmemize vesile olacak fiiller işlemede bizleri muvaffak eylesin. Cehenneme girmeye sebep olacak günah, isyan ve hatalardan hepimizi azat eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati uzmasına cümlemizi nail eylesin değerli kardeşlerim. Her şeyin üzerinde de bilinmedi ki cennete girmek insanın yaptığı ibadetle mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın fazıl ve keremiyle mümkündür. Cenab-ı Hak bizleri fazıl ve keremine muvaffak kılanlardan eylesin. Efendim, bugünkü Nur Saati programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

öldüğüm gün tabutum yürüyünce, bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen, vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık, asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman, el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اجرنا من النار.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو.

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainatta

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: al.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: al.
1: Ey ariflerin sevinç ve süruru, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekarların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merciği olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

Hayır çarşısına davet. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri bizler için amel etmeyi kolaylaştırsın. Ve güzel bir şekilde, doğru bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bununla birlikte örnek olarak başka insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah, Allah'tan kork, Allah'tan sakın, vikaye ehli ol. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını gözet. Çünkü bir insanın kendini koruması gerekiyor değil mi? Hastalıklara karşı koruyor, fakirliğe karşı önlem alıyor, kendisini korumaya çalışıyor. Birçok şeylere karşı ne yapıyor? İnsan kendisini korumakla mükellef ve korumaya çalışıyor. Zaten insan nefsi olarak, fıtrat olarak böyle bir şeye adım atmaya meyilli. Yani kendini koruma. İşte insan Allah'tan sakınmak suretiyle, onun azabından korkarak, onu üzmekten korkarak, ona karşı gelmekten sakınarak, çünkü biz Allah-u Teala'yı seviyoruz. Yani bir insan ne yapar? Sevdiği bir insanı üzmek istemez değil mi? Günahlar işlendiği zaman da Allah-u Teala eza görür, üzülür. Bu nedenle bizlerin de Allah-u Teala'yı üzmememiz için bundan sakınmamız gerekiyor. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? Takva olacağız. Allah'tan sakınacağız. Onun emirlerini yerine getireceğiz ve yasaklarından da sakınacağız. Şüpheli olan mekruhattan da şiddetle uzaklaşacağız. İşte Allah-u Teala yolun başını, işin özünü bize gösteriyor. Sonra ne diyor? وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. İyi olan, güzel olan, övülmüş olan, aklın ve şeriatın övmüş olduğu, beğenmiş olduğu, sevmiş olduğu, tavsiye etmiş olduğu iyilik türünden hiçbir şeyini de küçük görme. Çünkü hangi iyilikten dolayı sen cennete gideceğini bilemezsin. Hangi kötülükten dolayı cehenneme gireceğini de bilemezsin. Bakarsın çok basit gördüğün bir iyilik senin cennete gitmene vesile olur. Yine çok basit gördüğün bir kötülük de senin Allah korusun cehenneme gitmene sebep olur. Rabbin Azze ve Celle'nin buzunu, gadabını celbeder. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? İyilik noktasında hiçbir iyiliği küçük görme. Hepsini işle. وَلَوْ اَنْ تُفْرِقَ مِنْ دَلْوِكَ فِي اِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي. Su isteyen bir insana kendi kovandan bir bardak suyu vermek olsa bile. Yani bir insan senden bir bardak su istedi. O insana bir bardak suyu ver. Bu sevabı bile küçük görme. Bunun bile çok önemi var. Ve en telqa ahake vechuke ileyhi munbasitun. Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamak olsa bile. Çünkü güler yüz kalbin ferahındandır. Kalp ferahsa, kalp lezzetliyse, kalp güzelse o güzellik insanın yüzüne yansır. Ve İnsan gülümser, tebessüm eder. Kime? Kardeşine. Kalpteki güzellik ne yapar? Yüze yansır. Yüz karşıdakine yansır ve gülümseme suretiyle karşıdaki ne yapar? Hoşnut olur. Şimdi siz yolda gidiyorsunuz. Yolda çok asık suratlı, çok sert bir adamla karşılaşırsanız ne olur? Huzurunuz kaçar. Sıkılırsınız. Bu adam bana mı geliyor, başkasına mı geliyor değil mi? Veya tanıdığınız birisi, bunun ne derdi var, benimle bir sorunu mu var, aklınıza sorular gelir, siz de böyle ürperir ve rahatsız olursunuz. Ama güler yüzlü bir insan geldiği zaman, gülümseyerek geldiği zaman içiniz ferahlar, rahatlarsınız. Ya bunu hepimiz yaşamışızdır, toplumda yaşıyoruz. Böyle güzel yüzlü, güler yüzlü bir insan gelse böyle insan rahat ediyor. Ama asık suratlı, abus birisi de geldiği zaman insan huzuru kaçıyor. Niye? Çünkü kalp kötü olursa, kalpte kötü düşünceler olursa yüze yansır, göze yansır. Bu da karşıdaki insana yansır.
karşıdaki insan huzursuz olur. Ama kalp temiz olursa bu yüze yansır, yüzle tebessümle karşıdakine sevgisini belirtir ve yapmacık bir gülümsemede değil, içten gelen samimi bir gülümsemeyle karşı tarafa verilir. Karşı tarafta huzur bulur, güven bulur, rahat eder. Bir de selam verdi mi zaten o Aliyül Ala olur. İşte bu nedenle Peygamberimiz bize toplumsal davranışlarımızı anlatıyor. Nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Hiçbir iyiliği küçük görme, hor görme, hakir görme. Kardeşine bir bardak su vermem bile, isteyen bir insana bir bardak su vermem bile çok önemlidir. Ve bununla birlikte bir insanı güler yüzle karşılamam bile. Çünkü bir yere gittiniz, adam asık surat. Siz huzurlu olur musunuz? Yok. Hemen oradan bir an önce kalkıp kurtulayım dersiniz. Ama güler yüzlü insanla oturmaktan hoşlanırsınız. Ona sevgi beslersiniz. O esnada da zaten melekler gelir. O insana da sizlere de duada bulunurlar. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Sonra ve iyyâke ve isbâli. İsbal dediğimiz böyle sarkıtma arkaya. Neyi? El-izâri izarını. Eteğini, pantolonun paçasını böyle aşağı doğru sarkıtma. Ölçü nedir? Peygamberimiz ne diyor? Yukarıda olacak. Böyle pantolonu çok aşağı sarkıtma. İşte giydiği elbiseyi bulunduğu bölgeye göre çok aşağıya sarkıtma nedir? İyi bir şey değildir. Niye? Peygamberimiz diyor sakın böyle bir şey yapma. Fe inne isbalel izari, izarının eteğinin veya giydiğin alttaki elbisenin aşağıya doğru sarkıtılması nedir? Minel mahileti, kibirlilikten, büyüklükten, kendini büyük görmenin alametlerindendir. Bu noktada da dikkat edin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün bir bedevi geliyor. Yani bu hadisin söylenmesine sebep bu. Bir bedevi geliyor. Bedevi biliyorsunuz böyle çöllerde yaşayan, köy bölgelerinde yaşayan, fazla insanlarla içli dışlı olmayan, bu nedenle işte kendileri ya tarımla uğraşıyor ya da hayvancılıkla uğraşan, kendi kendine yeten, dışarıdaki insanlarla fazla alakaları olmayan, diyelim fazla misafir gelmediği için, toplumsal hayatları da fazla olmadığı için böyle biraz haşin insanlar, sert tabiatlı insanlar. Ve geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, ben çöl ahalisindeyim, ben bedeviyim. Bende onların kabalık ve katılığı var. Yani yaşadığı toplumun nerede yaşarsa insan o etki ediyor insanın huyuna, tabiatına, davranış şekillerine. Ve diyor ki Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bak, ne kadar güzel değil mi? Ne mütevazi insan. Fazilet var insanda. Bedevi de olsa ne yapıyor? Bende böyle böyle huylar var. Biz böyle bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve bize ne yapmamız gerektiği noktasında tavsiyede bulun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve söylüyor. İşte Peygamberimiz o zaman bu nasihatte bulunuyor. Ne diyor? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşini güler yüzle karşılaman veya kovandan su isteyen birine su vermen, bunları hiç küçük görme. Bunlar güzel güzel şeylerdir. Ve diyor, elbiseni de böyle sarkıtmaktan, gurur, kibir alameti olarak sarkıtmaktan da sakın. Çünkü bu gurur ve kibir alametidir. Allah da gururlu, kibirlenenleri, büyüklenenleri sevmez. Çünkü büyüklenme büyük günahlardandır. Kibir kalbe olan günahlardandır. Ve şeytanın isyan etmesine sebep de kibirdir. İki büyük günah var. Buna kişi çok dikkat etmeli. Biri kibir, kendini beğenmişlik. İkincisi de haset. Bu iki günah insanı ne yapar? Helaka götürür. Her işin, kötülüğün başı bu günahlardır. Çünkü şeytan kibrinden dolayı Allah-u Teala ona Adem'e secde et dediğinde, büyüklendiğinden dolayı, kibirlendiğinden dolayı, istikbar yaptığından dolayı ne oldu? Allah'ın rahmetinden kovuldu ve secdeyi yapmadı, değil mi? Kibrinden dolayı. İşte bu nedenle azgınlardan oldu. İkinci olarak haset. Başkasının elindekini çekememe, hakkına razı olmama. Hazreti Adem'in oğulları arasında bu olay cereyan etti ve Kabil kardeşi Habil'i haksız yere sadece ve sadece hasedinden dolayı
hükmü ilahi kabul etmeyip, hududullahı tanımayıp, haset ettiğinden dolayı, kardeşine verilen nimeti kabullenmediğinden dolayı cinayet işledi, kan döktü ve her işlenen cinayette, haksız yere işlenen her cinayette de kime günah gidiyor? Kabil'e bir günah gidiyor, Hazreti Adem'in oğluna. Ve aynı şekilde şeytan da bu yolu açtığı için, müstekbir olduğu için, istikbar ettiği için, kibirlenip secdeye gitmediği için her günahta da ne oldu? Ona pay veriliyor. Allah muhafaza buyursun. İşte bu nedenle kibir konusunda çok hassas olacak. Kalbi günahlardandır. Kişi kendisini arındıracak, kibirlenmeyecek, gururlanmayacak. Ve kibre götüren her alamet de kişiyi helaka götürdüğünden dolayı küçük veya büyük insan da ondan korunacak. İşte Peygamberimiz o dönemin bu alametlerinden olan böyle eteği sürme, bu şekilde kendini beğenip gitme, elbiseyi beğenme, bunlardan sakındırmaya çalışıyor. Ha kadınlar, kadınların elbisesi uzun olacak, sürünecek, onlara bir şey yok. Ama erkekler noktasında bu. İşte Peygamberimiz o sahabeye bu tavsiyelerde bulunuyor. Sonra ne diyor? Ve la yuhibbuhu Allah. Allahu Teala böyle kendini beğenmişliği sevmez. Kibiri de sevmez. Ve inimru'un, bir kimse ki şemeteke, sana sövdü, sana hakaret etti. Ve ayyereke, seni ayıpladı. Sende ayıp var dedi. Sende kusur buldu. Bir emrin, bir şeyle ki leyse huve fike, o sende yok. Sende olmayan bir şeyden dolayı seni ayıpladı. Şimdi bir de şu var. Sende olanla ayıplarsa ne yapacaksın? O bende hatadır deyip kendini gözden geçireceksin ve onu işlememeye çalışacaksın. Kendini düzelteceksin. Ama kendinde olmayan bir şeyden dolayı da seni ayıplarsa o zaman ne yapacaksın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la tuayyirhu bi emrin huve fihi. Onda olan bir şeyden dolayı da onu ayıplamayacaksın. Yani kardeşini de bir ayıptan dolayı, olmayan şeyden dolayı da onu ayıplamayacaksın. O seni ayıpladı diye sen de kalkıp o kimseyi hemen ayıplama yoluna gitmeyeceksin. Ne yapıyor? Bize ahlak dersi veriyor Peygamberimiz. Hem de bir bedeviye veriyor. O bedeviden de biz ders alacağız. Bu bize karşı da söylenmiş bir söz. Biz de buna dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Kardeşlerimizi güler yüzle karşılayacağız. Su isteyene su vereceğiz. Her iyiliği büyük göreceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Küçüktür diye şey yapmayacağız. Gurur ve kibir göstermeyeceğiz. Gurur ve kibirden dolayı pantolonlarımızı ve giydiğimiz elbiseleri böyle yerlere kadar sürüyerek bir vaziyette giyinmeyeceğiz. Ve biri bize küfrederse biz ona küfretmeyeceğiz. Bize hakaret ederse bize hakaret etti diye ona hakaret etmeyeceğiz. Biri bizi ayıplarsa bizde olmayan şeyden dolayı, hani bizde yok zaten varsa, kendimizi düzelteceğiz ve hatta o kardeşe teşekkür de edeceğiz. Bize hatamızı gösterdiğin için, yanlışımızı gösterdiğin için bu yönde de ona teşekkür edeceğiz. Ha ama bizi olmayan bir şeyden dolayı bizi de ayıplarsa biz ne yapacağız? O zaman onu ayıplamayacağız. Hem de onda var olan bir şeyden dolayı. Bak ne kadar önemli. Onda var olan bir şeyden dolayı ayıplamayacağız. Niye? Çünkü burada Allah rızası için olmayan bir şey oluyor. Hani biz onu ayıplıyoruz, onda var ama bu ayıplama kastımız onu uyarmak için, Allah rızası için olmuyor. O bizi ayıpladığı için, bizde olmayan bir şeyde, bizde bulunduğu için ne yapıyoruz? Nefsimiz kabarıyor. Nefsi duygularımızdan dolayı nefsimizi tatmin etmek için kalkıyoruz. Biz de ona bu şekilde davranış içerisine giriyoruz. Allah korusun. İşte Peygamberimiz bu şekilde bize uyarıyor. Ve sonra ne diyor? Ve dahu yekunu, onu o haliyle bırak. Ve baluhu aleyhi ve ecruhu lek. Onun vebali onun üzerinedir. Ha ecir de sen üzerinedir. Çünkü o seni ayıpladığı için, sende olmayan şeyi söylediği için onun vebali vardır. O vebal ona aittir. O günah, o kusur ona aittir. Ha sen de buna sabrettiğin için, iftiraya da uğradığın için de senin de ecrin Allahu Teala'ya aittir ve Allahu Teala sana ecir verecektir. Ve la tesubbenne ahaden, hiçbir kimseye de sövme. Bir kimseye de sövgüde bulunma diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
bu şekilde güzel bir uyarıda bulunuyor. Ve o sahabi de diyor ki o günden sonra ne bir koyuna, ne bir deveye, ne de başka herhangi birisine sövmedim. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kendisine verilen nasihatları tutuyor. Çünkü adam nasihat dinlemek için, uygulamak için gelmiş soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona nasihatta bulunuyor. Onun zımmında, onunla birlikte hepimize bu nasihat. Ve o sahabe ne diyor? Ben öyle bir söz verdim ki bir hayvana dahi söylemedim. Sövgüde bulunmadım, sövmedim. Bırak insanı, hayvana bile ben diyor sövgüde bulunmadım şeklinde ne kadar titiz bir şekilde nasihatı tuttuğunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, tekrar özetleyecek olursak bu çok önemli. Ne diyor? Küçük, büyük hiçbir iyiliği hor görme. Mutlaka iyilikte bulun. Kardeşin senden bir bardak su istese bile onun suyunu ver. Kardeşin senden bir bardak su istese bile onun suyunu ver. Kardeşini güzel

0: söyle. Güzel sözler söyle. Çünkü güzel söz arada ne yapar? Sevgiyi, dostluğu meydana getirir. Kötü söz de arada düşmanlığı meydana getirir. Zaten şeytan da böyle pusuda yatıyor. Sizi kötü bir söz söyleyin de aranızı bozayım, aranızda laf götürüp getireyim, sizi perişan edeyim diye böyle pusuda yatıyor. Allahu Teala şeytandan, şeytanın şerrinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Bu hadiste belirtilen özellikleri yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Değerli kardeşlerim, sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam, radiyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hazretine efendim. Melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzar cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören o gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi, gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necat-ı Hakir'in verdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın, hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok, kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak

Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

sevemezdik birbirimizi. Samimi olamazdık. Sen selam alıp vermeyi öğretmeseydin, ısınmazdı kalplerimiz samimiyetle kardeşlerimize. Sen sevmeseydin Hatice'yi, Ayşe'yi, sevemezdik yarimizi. Sevmeseydin Ebu Bekri, dostluk nedir bilemezdik. Sen Fatıma'nın başını okşamasan, nasıl severdik kız çocuklarımızı, nereden bilirdik çocuk kokusunu. Sen merhamet etmeseydin ağladığını gördüğün bir çocuğa, ölmüş kuşu için taziyeye gitmeseydin, nereden bilecektik samimiyetin yalnız insana değil, tüm kainata karşı gösterilebileceğini. Mübarek sırtındayken Hasan ve Hüseyin, secdelere gitmeseydin, yalnız varırdık secdelere. Bilmezdik evlatlarımızla birlikte dua etmeyi, namaza durmayı, çocuk olmayı. Nereden bilecektik aynı anda gözünün nuru namaza da, evlada da samimi olabileceğini. Sen samimiyetle sevdin efendim.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır. Aşk ölümcül bir hülyadır, anlayamadığım. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde, derindesin, rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır, kollayamadığım. Soylu, nazlı, esrarlı, gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için tenhasında kuşlar uçan, sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk gizemli bir şarkıdır, dinleyemediğim. Ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum. Aşk isyankar bir korkudur, sonlayamadığım. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları. Arı beyi konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Aşk veremli bir türküdür, söyleyemediğim. Nameleri doruklardan yayılan. Anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları. Kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun rüyası.

ay olsam, semalarda veçheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçların neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adres. Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal.

diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla.

huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına

rahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

0: Haşr 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum.'' dedi. Geçmişten günümüze binbir damla.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ay-ı afitabındır yakan bir cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesinde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam, ben Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936'ydı. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: الله
1: الله الله الحكم يا الله
0: الله hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah
1: el-adl ya Allah
0: Allah çok adaletli olan Allah
1: ya Allah, Allah
0: en ince işleri bilen
1: Allah,
0: kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah,
0: bütün varlığı gözeten Allah.

isteyenlere dilediğini veren Allah. Her şeyi geniş olan.

0: tüm işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kah takılır uzaktan bir belanın sesine, kah yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

Sufi bizim burağımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yar sadıkımız. Elhak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimli ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: hemen al götür kabrime koy bu sevdan.
1: Ya kaid,
2: ya kaid, ya kaid, ya...
3: Sensin kuralları koyan, kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana.
1: Yaz bana, yaz bana. Ya nahi,
2: ya nahi, ya nahi.
3: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
1: Ya nâzır,
2: ya nâzır.
3: Sen ki her şeyin her halini her an görürsün, hiçbir zerre gizlenemezsin. Tanık ol hayırlarıma, kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma, kutlu nazarında değer ver bana.
1: Ya nedir,
2: ya nedir.
3: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın, celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi, kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni, kahrını sakla, lütfunu ver.
1: Ya Seyyid,
2: ya Seyyid, ya Seyyid.
3: Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin, hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim, senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm, senin adına yaşat beni.
1: Ya Sultan,
2: ya Sultan.
3: Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç, izin ver, her arzumda yanına varayım.
1: Ya şedid,
2: ya şedid.
3: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın, İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir, adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun, kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun, kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
1: Ya vitr,
2: ya vitr, ya vitr.
3: Sen ki biricik mabudumsun, kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin, dengini bulamam. Sen ki ki Ehad ve Samet'sin. Başkasını aramam.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
5: Şimdi reklamlar.

4000 değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99, 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444, 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'nda 10 yıl saldırmazlık maddesi vardı. Bu anlaşmaya göre müminler güneyden gelecek olan tehlikenin önünü kesmiş oluyorlardı. Yani Mekke müşriklerinden gelecek olan tehlikeyi tamamen önlemiş oluyorlardı. Hayber fethiyle de kuzeyden gelecek olan tehlikeyi iptal etmiş, halletmiş oluyorlardı. Yahudilerin gücü kırılmıştı. Müslümanlara saldıracak güçleri kalmamıştı. Böylece iki büyük tehlike de bertaraf edilmiş oluyordu. Diğer cephelerden gelecek olan tehlikelerin bir ciddiyeti olamazdı. Ki onları kışkırtan Mekke müşrikleriyle Hayber Yahudileriydi. Artık onların da böyle bir girişimde bulunmaları mümkün değildi. Şimdi Medine uzun zaman hasretini çektiği sükun iklimine giriyordu. Toplumun kendi içerisinde daha bir kaynaştığı, bütünleştiği bir ortam vardı. Bir huzur ortamı oluşuyordu. Hicretin 7. yılıydı. Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden bir yıl geçmişti. Bu yıl anlaşmaya göre umre yapacaklardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına umre için hazırlanmalarını istedi. Özellikle geçen yıl umre için yola çıkanların mutlaka katılmalarını beyan buyurdular. Umre kazası yapılacaktı. Geçen yıl Kureyş engellemişti. Şimdi onun kazasını yapacaklardı. Müslümanlar bu zamanı bekliyorlardı. Umre günlerinin hasretini çekiyorlardı. Kabe'ye kavuşmanın özlem içindeydiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından sonra süratle hazırlandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece yolcu silahını almalarını istemiyordu. Aksine savaşa gidiyormuşçasına tam hazırlıklı olmalarını istiyordu. Oysa anlaşmaya göre Mekke'ye sadece yolcu silahlarıyla girebileceklerdi. Sahabe-i kiram anlamakta zorlandı ve sordular: "Ya Resulallah, Kureyş yolcu silahımızdan başka silah kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi. Biz de kabul etmiştik. Halbuki şimdi siz bütün silahlarımızı almamızı istiyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz?" diyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Anlaşmaya uyacağız. Silahlarımızla hareme girmeyeceğiz. Ancak Kureyş'in ne yapacağı belli olmaz. Gerektiğinde kullanabileceğimiz bir yerde bulundurmakta fayda var." buyurdular. Hicretin 7. yılıydı. Aylardan Zilkade ayıydı. Umre kervanı yola çıkıyordu. Yol Mekke'ye, yol Kabe'ye. Heyecan vardı, sevinç vardı. Yeryüzünün kalbine doğru gidiş vardı. Yolculukların en huzurlusu, en heyecanlısı, en tatlı telaşlısıydı. Kervan, kutlu kervan Zülhuleyfe'ye geldi. Orada ihrama girdiler, beyaz örtülere büründüler. Dillerde terbiye dalga dalga yayılıyordu, yankılanıyordu. Lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete vel mülk la şerike lek. Emret Allah'ım, emrine uymaya hazırım Allah'ım. Yolculuk yer yer telbiyelerle sürüyordu. Merruz Zehra'ya geldiler. Kureyş'ten bazı kimseler Müslümanları gördüler. Korkuya kapıldılar. Zira Müslümanların hem öncü birlikleri vardı, hem de her birinde savaş teşhisatı vardı. Kureyş'ten bazıları Müslümanları gördüler. Korkuya kapıldılar. Zira Müslümanların
hem öncü birlikleri vardı, hem de her birinde savaş teçhizatı vardı. Süratle Mekke'ye ulaştılar ve durumu haber verdiler. Mekke'nin öncüleri hayret ve korku içerisine giriverdiler. Ne yapacaklarını bilemediler. Böyle bir durumla karşı karşıya gelebileceklerini hiç beklemiyorlardı. Müslümanların tutumu Hudeybiye Anlaşması ile çelişiyordu. O anlaşmaya göre yanlarında sadece yorucu silahı olacaktı. Yani sadece birer kılıçlar olacaktı. O da kınlarında olacaktı. Ama şimdi savaşmaya gelen bir ordu şeklinde gelmişlerdi. Mekke liderleri hemen bir elçi gönderiyordu. Mikrez bin Hafsa'yı elçi olarak Peygamber Efendimiz'e gönderiyorlardı. Mikrez, Peygamber Efendimiz'in niyetini öğrenecekti. Mikrez, ya Muhammed, sana bizim küçük veya büyük bir ihanetimizin olduğunu sanmıyoruz. Çünkü böyle bir durumumuz yok. Buna rağmen sen yanında silahlarla gelmişsin ve Mekke'ye gireceksin. Bu anlaşmamıza aykırı bir durumdur. Anlaşma gereği yanınızda sadece kılıçlarınız olacaktı. Onlar da kınlarında bulunacaktı, dedi. Peygamber Efendimiz Mikras'ın konuşmasına hak verdi ve anlaşmanın gereğine uyulacak. Yanımızda kınlarla sokul olarak sadece kılıçlarımız olacak. Ben her zaman vefakarlığımla tanındım ve yine öyle olacak. Yanımıza başka silah almayacağız. Fakat bu silahların gerektiğinde uzanabileceğimiz yerde bulunmasını da gerekli görüyorum, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz böylece hem gözdağı veriyor hem de tedbirli geldiğini alenen gösteriyordu. Mikrez son derece rahatladı ve sevindi. Peygamber Efendimiz'in niyetini öğrenmiş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşmayı bozmak diye bir niyeti yoktu. Bunun ortaya çıkması Mikres'i ciddi anlamda sevindiriyor ve Mikrez, sana yakışan da vefakarlıktır deyip Mekke'ye dönüyordu. Mikrez Mekke liderlerine durumu bildiriyordu. Onlar bunu sevinçle karşılıyor, korktukları başlarına gelmeyeceğine seviniyorlardı. Ancak Müslümanların Mekke'de rahat bir şekilde gezmelerine tahammül edemezlerdi. Ki onların Mekke'ye gelişi savaşsız bir yenilgi gibiydi. Bu durum onların çok zoruna gidiyordu. Ama yapabilecekleri bir şey de yok gibiydi. Müslümanlar Mekke'de 3 gün kalacaklardı. Mekke'nin ileri gelenleri de Mekke'den ayrılıyor, dağların yamaçlarında kalıyorlardı. Ama halkın büyük çoğunluğu Mekke'den ayrılmıyordu. Onlar Müslümanları son derece merak ediyorlardı. Müslümanlar Medine'ye hicret edince hem hastalanmışlar hem de zayıf düşmüşlerdi. Bunu da Mekkeliler biliyordu. Peygamber Efendimiz Müslümanların dik durmalarını, tavafı yürüyerek değil koşarak yapmalarını, sert adımlarla yürümelerini istiyordu. Böylece müminlerin güçlü ve sağlıklı bir görünüm vermelerini arzu ediyordu. Müminler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarını harfiyen yerine getiriyorlardı. Aynı zamanda hep bir ağızdan lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete lek vel mülk la şerike lek. Müminler 2000 kişiydiler. Lebbeyk sadaları Mekke'de, Mekke dağlarında yankılanıyordu. Dağların yamaçlarında Mekke liderleri manzarayı seyrediyor, lebbeyk sadalarını duyuyor ve kahroluyorlardı. Şirkin bağrında tevhidin çağrısı vardı, tevhidin yankılanması vardı. Bu manzara çok açıktı. Bu fethin müjdesiydi. Mekke liderlerinin yenilgisiydi, hezimetiydi. Bittiklerini gösteren bir göstergeydi. Dağların yamaçlarında Mekke liderleri, Mekke'nin eşrafı kahrolurken, Mekke'nin çocukları ve halkı Kabe'nin civarında Müslümanları seyrediyorlardı. Bu ne güzellikti. Hayranlıkla, hayretle izliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavaf ediyordu.
Önünde Abdullah bin Revaha vardı. Güçlü bir şairdi. Hem güçlü bir şairdi ve hem de şiiri çok güzel okurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Abdullah'tan şiir okumasını istedi. Abdullah şiir okuyordu. Allah'ın ismiyle başlarım. Onun dininden başka gerçek din yoktur. Diğerleri hep batıldır. Allah'ın ismiyle başlarım. Muhammed onun Resulüdür. Ey kafir dölleri çekilin onun yolundan. Onun tenzile göre size darbe vurduğumuz gibi bugün de onun tevili üzere size darbe vururuz. Hem de başları omuz gövdelerden ayıran, dosta dostunu unutturan ölümcül bir darbe ile. Hazreti Ömer Efendimiz tavaf esnasında şiir okunmayacağını düşünerek, sen haremde Resulullah'ın önünde şiir okumaya devam edip duracaksın, yeter artık diyerek Abdullah'a müdahale ediyordu. Hemen Peygamber Efendimiz, ya Ömer, ben onu dinliyorum. Allah'a yemin ederim ki onun bu sözleri Kureyş müşriklerine ok atmaktan daha etkilidir buyuruyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh tekrar şiir okumaya devam ediyordu. Yoktur Allah'tan başka ilah. O'dur tek olan. O'dur vaadini gerçekleştiren. O'dur bu kuluna yardım eden. O'dur askerlerini destekleyip güçlendiren. O'dur toplanmış toplumları bozguna uğratıp dağıtan. Hazreti Abdullah bin Revaha'nın söylediklerini diğer Müslümanlar da tekrar ediyor, katılıyorlardı. O manalar yankılana yankılana Mekke dağlarının yamaçlarına vuruyordu. Müşrik liderler daha bir hayretler içerisinde kalıyorlardı. Zira müminlerin Medine'de zayıfladıklarını, hastalandıklarını duymuşlardı. Oysa şimdi karşılarında güçlü insanlar vardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içine girmek istedi. Ama Mekke müşrikleri bunu kabul etmediler. Zira anlaşmada böyle bir hususun olmadığını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz de ısrarcı olmadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'e Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okumasını istedi. Afrika'nın o en güzel insanı, en Davudi sesin sahibi hemen Kabe'nin damına fırlıyordu. Bir okun fırladığı gibi, yaydan okun uçtuğu gibi. Hazreti Bilal Efendimiz ne kadar heyecanlıydı, ne kadar sevinçliydi. Kalbinin derinliklerinde Rabbi Rahim'e hamdler, hamdler ediyordu. Daha dün Kabe'nin civarında yerlerde süründürülüyordu. Bugün büyük işkencelere mahkum ediliyordu. Şimdi ise rüyasında görse dahi inanamayacağı bir muhteşem olay yaşıyordu. Dün yerlerde süründürülen insan bugün Kabe'nin üstündeydi ve yeryüzüne Kabe'nin üzerinden tevhidi haykıracaktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Afrika'nın en güzel insanı Hazreti Bilal Efendimizin tevhidi dillendiren sesi Hıra Dağı'nda yankılanıyordu. Mekke'yi çevreleyen dağlarda yankılanıyordu. Mekke müşrik öncülerinin kulaklarına ulaşıyordu. Onlar birbirlerine bakıyor, büyük bir elem ve hüzün içerisinde konuşuyorlardı. İkrime bin Ebu Cehil, Allah babam Ebu Cehil'e bu kölenin söylediklerini işittirmemek lütfunda bulundu diyordu. Halid bin Esed ise Allah'a şükürler olsun ki Allah babamın canını daha önceden aldı da bu kölenin Kabe üzerine durup bağırdığı zamanı görmedi diyordu. Müminler ilk defa Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Şirkten arınmış, tevhid iklimine girmiş olarak tavafın lezzetini yaşıyorlardı. Dillerinde tevhid vardı,
tehlil vardı, tekbir vardı. Dillerinde ayetler vardı, sureler vardı. Dillerinde her şavt için dualar, dualar vardı, zikirler vardı. Beyaz giysiler içinde Kabe'yi tavaf ederken birer nurdan varlıklar gibi algı oluşturuyorlardı. Sanki insanlık içerisinden çıkarılmış, melekleşmeye doğru yürüyen nurlu bir kervan gibi, nurlu bir akış gibiydiler. Belli ki melekler yeryüzünün bu güzel insanlarına hayran hayran temaşa halindeydiler.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazdikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam, radiyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımız

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Esma-i İlahiye'den olan El-Kabid ismini okumaya çalışacağım. El-Kabid Celle Celaluhu, imtihan için sıkan, rızkı belli bir ölçüde tutan ve o ölçüyle veren, ölüm anında kullarının can emanetini geri alan, El-Basit ise açan, genişleten, bollaştıran, zaman zaman kulunu imtihan etmek ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmet etmek için hazinelerinin kapılarını açan, kolunu darlıktan çıkarıp huzura erdiren, kulunun yaptığına birebir değil, fazlasıyla arttırarak karşılık veren demektir. Bu iki isim, yani El-Kabid ve El-Basit ismi mübarekleri birlikte çalışılmalı. Kabid ve Basit isimleri arasındaki dengeye çok dikkat edilmelidir. İslam inancı denge üzerine kurulmuş olup, İslam'ın ortaya çıkardığı insan tipi dengeli insan tipidir. Elinde varlığı olunca azmayan, şaşırmayan, varlık elinden alınınca da mülkün gerçek sahibine olan inancından dolayı sarsılmayan insan tipi yetişir. İşte bu İslam'ın muhteşem terbiye sistemidir. Ruh, havf ve reca, yani korku ve ümit arasında dengelenirken, inanan insan bilir ki varlığı kudret elinde olan Yüce Yaradan, kulunu Kabiz ve Basit isimlerinin tecellileriyle sınayacak, yeri gelecek madden ve manen daraltacak, yeri gelecek madden ve manen bollaştıracak, engin rahmetiyle huzura erdirecektir. Yüce Allah Celle Celaluhu Sebe suresinde şöyle buyurur: De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediği kimseninkini de daraltır. Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediği kimseninkini de daraltır. İşte inancın insanı, imtihanın, yani manevi dolgunluğun doruğuna yükselişinin sırrı buradadır. Zümer suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. Yaratmış olduğu koca kainatı bir anda kudretiyle dürüverecek olan rakipsiz güç Allah Celle Celaluhu'dur. El-Kabiz'dir o. Her şeyin bir eceli vardır. Kainatın ecelinin adı da kıyamettir. Her şey gibi kainat da bir gün vefat edecek. Onun da kıyameti kopacak. O da ölecektir.
Kıyamet Suresi. Ne zaman ki o göz şimşek çakar, ay tutulur, güneş ve ay bir araya toplanır. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hayır, yok bir siper. O gün varılıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Dönüş el-kabid olan yüceler yücesinedir. Bunu iyi bilmeli ve dönüş hazırlığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilmeli, elimize verilmiş her fırsatı anında değerlendirmeli, ahirete yatırım yapmalıyız. Zaman, varlık ve sağlık elimizdeyken kullanmalıyız. Bakara Suresi. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman, biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır. O kabittir, o basittir. Yeri gelir kısar, yeri gelir açar hazinelerini ardına dek, genişletir imkanlarını kulunun. Marifet, imtihanları başarı ile vermek, mal, huzur ve sağlık verildiğinde azmamak, yokluk, hastalık ve sıkıntı geldiğinde ümitsiz olmamaktır. Bunun diğer adı ise ondan, yani Allah Celle Celaluhu'dan bir an bile gafil olmamaktır. Gül Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuştur. Müminin işine şaşarım. Çünkü onun işleri tamamen kendisi için hayırdır. Bu da ancak mümine özgüdür. Çünkü o sevindirici bir şeyle karşılaşınca şükreder. Bu kendisi için hayır olur. Zararlı ve üzücü bir şeyle karşılaşınca sabreder. Bu da kendisi için hayır olur. Aziz kardeşlerim, mümin dengenin insanıdır. Bilir ki onu halk eden, yaratan el-kabittir. Dilediği an maddi ve manevi sıkıntılarla imtihan edecektir kulunu.

الباسط جل جلاله. الباسط açan, genişleten, bollaştıran, zaman zaman kulunu imtihan etmek ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmet etmek için hazinelerinin kapılarını açan, kulunu darlıktan çıkarıp huzura erdiren, kulunun yaptığına birebir değil, fazlasıyla arttırarak karşılık veren demektir. El-Basit'tir o. Yeri gelecek kulunun üzerindeki her sıkıntıyı kaldırıp huzuru ve güveni yayacaktır onun gönül iklimine. Rum Suresi. Allah odur ki rüzgarları gönderir de bir bulut savurur. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken bulutun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler. Değerli kardeşlerim, yeryüzü coğrafyasının neresini bereketli kılacağını, hangi yöredeki kullarına kıtlık vereceğini, hangi yöredeki kullarına bol rızık göndereceğini yegane bilen O'dur Celle Celaluhu. Kudret O'nun elindedir. Mülk O'nundur. Kulunun beden coğrafyasında da yeri gelir kapkara bulutlarla, gam, keder bulutlarıyla karartır ufkunu, sıkar elemlerle ruhunu. El-Kabiz'dir o, kapısında boynunu büküp, sen benim Rabbimsin, vekilimsin, senden başka kimsem yok deyip, Yaradanına sığınan kulun ruh ikliminde güneşler açtırıp, bin bir renkli çiçeklerle gönül bahçesini şenlendirendir o. El-Basit'tir o. Ra'd Suresi. Allah dilediğine rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İsra Suresi. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Mülkün sahibi olan Allah Celle Celaluhu, hazinesinden mal verdiği kişinin şımarmamasını ister. Dünyanın sırtında Karunlar da dolaştı, İbrahim Ethemler de geldi geçti. Karun'un malının hazinelerinin anahtarlarını 70 deve taşıyordu. Ama o varlığıyla şımardı. Mülkün gerçek sahibini tanıyamadı ve helak oldu. Kasas Suresi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve dilediğinin rızkını daraltır. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar.
İbrahim bin Ethem ise varlığın gerçek sahibini tanımış, mülkü sahibine teslim ederek dünya saltanatından vazgeçmiş, gerçek saltanatın, alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmakta olduğunu görmüştü. Bu bilişin sırrıyla bir gün elbisesinin söküğünü dikmek için oturduğu deniz kıyısında kaybolan iğnesinin yerine binlerce balık ağızlarında elmas iğnelerle gelerek emrine amade olmuştu. Şura Suresi. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o, dilediği belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görendir. Kendisine emanet olarak verilen varlığı Allah yolunda harcayanların durumu ise çok farklıdır. Bakara Suresi. Kimdir o adam ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını ödesin. Allah darlıkta verir, genişlikte de verir. Hepiniz de ona döndürülüp götürüleceksiniz. El-Kabiz'dir o. O öyle rahim, öyle halim, öyle latiftir ki dünya hayatını kendisine iman ederek geçiren kullarının ölüm anında onların can emanetini meleklerine sevgiyle aldırır. Fussilet Suresi. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerine melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır. Ey yüceler yücesi Rabbimiz! Ey kalplerimizi kudret eliyle çeviren Rabbimiz! Seni isimlerinle tanımayı, isimlerindeki sırlar ile ruh dünyamızı aydınlatmayı, örnek bir insan olmayı, İkra Bismi Rabbikellezî halak ayetinin aydınlığında kainat kitabını ve senin muhteşem kelamının ayetlerini Esma-i Hüsna ile okumayı, okuduklarımızı anlamayı ve yaşamayı nasip eyle. Ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Ehli mahşer desti Hayder'den içerken Kevser'i sen susuzluğun

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Ya Erhamu Rahimin.
1: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
2: Ya Fatır, ya Fatır,
1: ya Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut, İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
2: Ya Fadil,
1: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinle ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerç oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda.

Sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

0: Gökyüzü Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537-680-1604. 0537-680-1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

معرفتي. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır, olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Samemen'in üstü, Ahfa'nın Muhammed dostu, İhvan'ın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, Hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi-i aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan,
yaramlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe. 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine, katıl ebrarlar göçüne. Bunlar gelmesin içine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli. Fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır, namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır, varır ilmeğe saplanır. Yumurta olsan da kulplanır, cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan, şeriat elde bir mizan. Aldatır, sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli? Kendini veznetmek lazım.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Bugün Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimizin 28. mektup 8. mesele. 28. mektup 8. mesele 4. nüktesinden başlıyoruz. Takip etmek isteyen değerli dinleyici kardeşlerimiz kitaplarını açarak takip edebilirler. Dördüncü nükte, 5-6 suali tazammun eden birinci sualinizde meydan-ı haşre cem ve keyfiyet nasıl ve üryan mı olacak? Evet, öldükten sonra bütün insanlar haşir meydanında nasıl toplanacak ve çıplak mı olacaklar? Yani üzerlerinde elbise bulunacak mı, bulunmayacak mı? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı şefaat için nasıl bulacağız? Hani Efendimiz aleyhissalatu vesselam, benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurmuş ya, peki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i nasıl bulacak? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek? Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı belki milyonlarca insan şefaat için arayacak. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı anda o kadar insanla nasıl görüşecek? Ehli cennet ve cehennemin libasları, elbiseleri nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek diyorsunuz? Evet, gerçekten çok değerli sorular, sualler. Haşir meydanına toplanmak nasıl olacak? Çıplak mı olunacak? Dostlarla görüşmek için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı şefaat için nasıl bulacağız? Peygamber Efendimiz bir tek zat iken bütün ümmetiyle bir anda nasıl görüşecek? Cennet ehlinin ve cehennem ehlinin elbiseleri, libasları nasıl olacak? Ve bize kim yol gösterecek? El cevap. Şu sualin cevabı gayet mükemmel ve vazih olarak Kütüb-ü Ehadisiye'de hadis kitaplarında vardır. Meşref ve mesleğimize ait yalnız bir iki nükteyi söyleyeceğiz. Şöyle ki, evvela bir mektupta meydan-ı haşir küre-i arzın medar-ı senevisinde olduğunu, meydanı nerededir diye bir soru var. Yine mektubatta bu soru değerli kardeşlerim. Orada cevabında da deniliyor ki, biliyorsunuz dünyamız hem kendi etrafında dönüyor, bu dönme ile gece ve gündüz meydana geliyor, hem de dünyamız kendi etrafında dönerken Güneş'in etrafını da dolaşıyor. Bu dolaşmada da mevsimler yaratılıyor, mevsimler meydana geliyor. Tabi güneş de, değerli kardeşlerim, kendi yerinde durmuyor. O da kendisinin peykleri olan bütün yıldızlar, gezegenlerle birlikte başka bir, efendim, güneşe bağlı, Şems-i Şumus diyor Bediüzzaman Hazretleri onun için, güneş de akıp gitmekte. Ve şemsu tecri li müstakarri lehe. Yasin suresinde emir ferman buyurulmuş. Güneş de kendisine belirlenen, belirtilmiş olan yere doğru akıp gitmekte. İşte dünyamız yaratıldığından bugüne kadar ve kıyamete kadar bir yılda kendi etrafında döndüğü bütün yerler, efendim, haşir meydanı olacak. Ve küre-i arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi senevi hareketiyle bir daire-i vücudun temessül ve o daire-i vücudun mahsulatıyla bir meydan-ı haşrin teşekkülüne bir mebde başlangıç olduğu ve küre-i arz denilen şu sefine-i Rabbaniye'nin, evet, yeryüzü denilen şu Rabbani gemi dünyamızın merkezindeki cehennemi surayı cehennemi kübraya boşalttığı gibi sekenesini de meydan-ı haşre boşaltacağı beyan edilmiştir. Dünyamızın merkezinde bildiğiniz gibi bir ateş tabakası var değerli kardeşlerim. İşte bu ateş tabakası, mama denilen bu ateş tabakası, efendim, bir gün ne yapılacak? Büyük cehenneme boşaltılacak. Aynen onun gibi dünyamızda yaşayan bütün varlıklarda, yani dünya gemisi kendi yolcularını da haşir meydanına boşaltacak. Saniyen, ikinci olarak 10. ve 29. sözler başta olarak sair sözlerde gayet kat'i bir surette o haşrin meydanıyla beraber vücudu kat'i olarak ispat edilmiştir. Yani ölümden sonra diriliş var mı? Şimdi dinleyen kardeşlerimiz, ahirete iman ettiğimiz için hepimiz tabii ki var diyoruz. Peki bunun aklen ispatı var mı? Evet, var. 10. söz ve 29. sözler başta olmak üzere. Yalnızca 10. sözü bile okuyan insan, öldükten sonra dirilişin varlığına, geceden sonra gündüz, kıştan sonra baharın gelmesi kat'iyetinde inanacaktır. Ahiretin varlığı en az dünyanın varlığı kadar kesin ve kat'idir. Salisen 3. olarak görüşmek ise 16. sözde ve 31 ve 32'de kat'iyen ispat edilmiştir ki bir zat nuraniyet sırrıyla bir dakikada binler yerde bulunup milyonlar adamlarla görüşebilir. Nuraniyet sırrıyla. Yani değerli kardeşlerim, nuraniyet sırrını aklımıza biraz yakınlaştıralım isterseniz. Şimdi bir tane güneşimiz var. Allah'ın izniyle her sabah doğuda doğuyor. O güneş bir tane olmasına nazaran, aksiyle, ışığıyla, ziyasıyla her parlak şeyin içinde bir güneş görüyoruz biz. Bir damlada bile güneşin yansıması var. Bir cam parçasında, bir ayna parçasında, hatta göz bebeklerimizin içine kadar güneş sirayet ediyor. İşte bu nuraniyet sırrıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kişi iken bir anda bütün ümmetinin yanında bulunabilecek. Yani ondan sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat isteyen her ümmetinin yanında Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı anda bulunacak. Nasıl ki diyor başka bir yerde Risale-i Nur'da geçiyor. Cebrail aleyhisselam diyor aynı anda hem arş-ı alada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hem bütün haşmetli kanatlarıyla yeryüzü semasını kaplamış haliyle hem Hazreti Dıhye suretinde bir insan suretinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında dizinin dibinde nasıl bulunuyorsa aynen öyle de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de aynı anda bütün ümmetinin yanında bizzat bulunabilecek, bulunacak, onunla görüşecek ve inşallah Allah'ın izniyle şefaat edecek. Cenab-ı Hak bizleri de şefaate layık eylesin inşallah. Amin. Hani bir insan bir insana aracı olmak isterse o aracı olduğu şahsa der ki sakın beni mahcup etme der. Bak senin için kefil oluyorum, aracı oluyorum, sakın ola ki beni mahcup etme, mahcup edecek bir şeyler yapma. İşte bizler de en azından Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hakk'a karşı niyazına yardımcı olmak maksadıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya Rabbi işte bu benim ümmetimden bir ferttir dediğinde ümmetliğe yaraşır bir şeylerimizin olması gerekir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a karşı mahcup olmasın, efendim boynu bükük kalmasın. Rabian dördüncü olarak Cenab-ı Hak insandan başka zîruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi Cenab-ı Hak insandan başka zîruh mahlukatına yani ruh taşıyan varlıklara fıtri birer libas giydirdiği gibi meydan-ı haşirde sunai libaslardan üryan olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Dünyada bizler suni yapılmış elbiseler giyiyoruz. Fakat diyor haşir meydanında bu elbiseler üzerimizde olmayacak ama Cenab-ı Hak fıtri bir libas elbise giydirecek. İsmi hakim her şeyi hikmetli, gayeli yapan, yaratan Cenab-ı Hakk'ın hakim isminin gereği olarak. Dünyada suni libasın hikmeti, giymiş olduğumuz elbisenin hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve ziynet, süs ve setre avrete kapatılması emredilmiş olan yerlere münhasır ait değildir. Belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu demek ki adeta bizim kendisinin emrettiği şekilde, dinimizin emrettiği şekilde giyinmemiz sadece soğuktan ve sıcaktan muhafaza, süslenme, örtülmesi farz olan yerlerin örtülmesi değil. Bunun bir hikmeti de efendim diğer varlıklara karşı insan farklı bir varlık. Adeta diğer varlıkların kumandanı olan, komutanı olan bir varlık ve işte bunu da diğer varlıklardan farklı giyim kuşamıyla da adeta ilan etmiş oluyor Cenab-ı Hak. Yoksa Cenab-ı Hak nasıl ki hayvanlara her birine ayrı birer elbise giydirmiş olmakla insanlara da kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan şuurlu hayvanatın nazarında ve onlara nispeten bir maskara olur, manen onları güldürür. Meydan-ı haşirde o hikmet ve münasebet yok. O listede olmaması lazım gelir. Demek ki haşir meydanında insanın diğer varlıklara kumandanlık meselesi söz konusu olamayacağına göre bu suni şu anda üzerimizde giydiğimiz elbiselerde olmayacak. Fakat Rabbimiz fıtri bir libas giydirecek. Hamisen, beşinci olarak rehber ise, hani bize kim yol gösterecek denilmişti ya, rehber ise senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'an'dır. Rehber ise senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'an'dır rehber. Elif, lam, mimlerin, elif, lam, ra'ların, hamimlerin başlarına bak. Anla ki Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi, ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Sadisen, altıncı olarak, ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise, cennet ve cehennem ehli orada ne giyecek? Ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise, 28. sözde, hurilerin 70 hulle giymesine dair beyan edilen düstur burada caridir. Şöyle ki, ehli cennet olan bir insan cennetin her nev'inden her vakit istifade etmek elbette arzu eder. Ehli cennet olan bir insan cennetin her nev'inden her vakit istifade etmek elbette arzu eder. Cennetin gayet muhtelif envai mehasini var. Cennetin gayet çeşitli envai mehasini, güzelliğinin çok çeşitliliği var cennetin. Her vakit bütün cennetin envaiyle mübaşeret eder. Öyleyse cennetin mehasininin numunelerini, cennetin güzelliklerinin numunelerini küçük bir mikyasta, küçük bir ölçüde kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Evet, cennet ehlinin cennete layık surette olması gerekiyor. Onun için ehli cennet olan insanın kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan bir memlekette münteşir bulunan, yayılmış, etrafa yayılmış bulunan çiçekler envaını numunegah küçük bir bahçesinde cem eder. Gerçekten insan kainat kitabına bakınca orada gördüğü bütün çiçekleri, bütün ağaçları arzu eder ki bağ evinin bahçesine onları eksin, diksin, onlar da açsınlar, bu da seyretsin, tefekkür etsin. Ve bir dükkancı bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem eder. Bende şu, şu, şu, şu, şu, şunlar var der. Ve bir insan tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebattar olduğu envai mahlukatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levazımat beytiye yapıyor. Öyle de ehli cennet olan bir insan hususan bütün duygularıyla ve cihazat maneviyesiyle ubudiyet etmiş, kulluk etmiş. Bütün duyguları ve manevi hisleri cihazlarıyla kulluk etmiş ve cennetin lezaizine istihkak kesbetmiş ise, cennetin lezzetlerini adeta hak etmiş ise, her bir duygusunu memnun edecek, her bir cihazatını okşayacak, her bir letaifini zevklendirecek bir tarzda cennetin her bir nev'inden birer mehasini gösterecek bir tarzı libası kendilerine ve hurilerine rahmet-i ilahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hullelerden, hulleler, o çok çeşitli, çok olan hulleler bir cinsten, bir nev'den olmadığına delil şu mealdeki hadistir ki, huriler 70 hulle giydikleri halde bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor. Huriler 70 hulle giydikleri halde bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor. Demek en üstündeki hulleden ta en alttaki hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle, güzellikle, ayrı ayrı tarzda hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. Ehli cehennem ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hakeza bütün cihazatıyla günahlar işlemiş. Cenab-ı Hak bizleri bunlardan eylemesin. Amin. Ehli cehennem ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hakeza bütün cihazatıyla günahlar işlemiş, elbette cehennemde onlara göre elem verecek, azap çektirecek ve küçük bir cehennem hükmüne geçecek, muhteliful cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafi, aykırı görünmüyor. Yani ehli cennet nasıl giydiği elbiseyle, cennet elbisesiyle zevklenecek, lezzetlenecek ise, ehli cehennem de kendisine azap ve acı verecek adeta bir elbise giydirilecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi cennete girmemize vesile olacak fiiller işlemede bizleri muvaffak eylesin. Cehenneme girmeye sebep olacak günah, isyan ve hatalardan hepimizi azat eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati uzmasına cümlemizi nail eylesin değerli kardeşlerim. Her şeyin üzerinde de bilinmedi ki cennete girmek insanın yaptığı ibadetle mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın fazıl ve keremiyle mümkündür. Cenab-ı Hak bizleri fazıl ve keremine muvaffak kılanlardan eylesin. Efendim, bugünkü Nur Saati programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0541 98 99, 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
1: Saat 35.36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem, mestinigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın, feryadı bütün ahdi

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın. Çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler. Ne ceylan tılsımıdır, ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında. Sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur. Aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin. Korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları. Yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından. Kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına. O da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede Hülya'nın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında menekşe kokusuyla kül arayan alevin. Tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında. Tenhayım, tenhasında kuşlar uçan bir evin.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0511 99 0551 0511 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Selam İmam Hatiplim, selam senin ruhuna, selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna, selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara, selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kaldır artık başını, gün alnın parıldasın, ışık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken, niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam.

üç ayaklı sehpa gökte Süreyya. Yıldızlar devrildi, ay parçalandı. Adalet denilen mukaddes sevda celladın dilinde dün de yalandı. Getir güneşimi karanlık gece, nedamet gösterip tekrar aydınlat. Sende çözülmeyen hangi bilmece? Anlat bilmece, bir daha anlat. Senin sırrın falda kahve falcısı, kahve telvesiyle iç efendini. Tarihin bugünün en yalancısı. Madem ki kölesin, seç efendini.

Papatya falcısı falın tutmadı. Her yoluşunda bitiyor sandığım. El çabukluğunu kimse yutmadı. Bir hokus, bir fokus yetiyor sandım. Okyanusta hortum, Erciyes'te çığ. Karanlık gecenin kansız katili. Sessiz fısıltıda deste deste çığ. Canlı ölülerin cansız katili. Bilirim sendeki o intikamı. Tedavin imkansız, ruhun lekeli. Çekil dünyamızdan, bırak yakamı. Kaf Dağı ardının görünmez eli.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

OkŞok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması'nda 10 yıl saldırmazlık maddesi vardı. Bu anlaşmaya göre müminler güneyden gelecek olan tehlikenin önünü kesmiş oluyorlardı. Yani Mekke müşriklerinden gelecek olan tehlikeyi tamamen önlemişlerdi.

0: oluyorlardı. Hayber fethiyle de kuzeyden gelecek olan tehlikeyi iptal etmiş, halletmiş oluyorlardı. Yahudilerin gücü kırılmıştı. Müslümanlara saldıracak güçleri kalmamıştı. Böylece iki büyük tehlike de bertaraf edilmiş oluyordu. Diğer cephelerden gelecek olan tehlikelerin bir ciddiyeti olamazdı. Ki onları kışkırtan Mekke müşrikleriyle Hayber Yahudileriydi. Artık onların da böyle bir girişimde bulunmaları mümkün değildi. Şimdi Medine uzun zaman hasretini çektiği sükun iklimine giriyordu. Toplumun kendi içerisinde daha bir kaynaştığı, bütünleştiği bir ortam vardı. Bir huzur ortamı oluşuyordu. Hicretin 7. yılıydı. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden bir yıl geçmişti. Bu yıl anlaşmaya göre umre yapacaklardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına umre için hazırlanmalarını istedi. Özellikle geçen yıl umre için yola çıkanların mutlaka katılmalarını beyan buyurdular. Umre kazası yapılacaktı. Geçen yıl Kureyş engellemişti. Şimdi onun kazasını yapacaklardı. Müslümanlar bu zamanı bekliyorlardı. Umre günlerinin hasretini çekiyorlardı. Kabe'ye kavuşmanın özlem içindeydiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanından sonra süratle hazırlandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece yolcu silahını almalarını istemiyordu. Aksine savaşa gidiyormuşçasına tam hazırlıklı olmalarını istiyordu. Oysa anlaşmaya göre Mekke'ye sadece yolcu silahlarıyla girebileceklerdi. Sahabe-i kiram anlamakta zorlandı ve sordular: "Ya Resulallah, Kureyş yolcu silahımızdan başka silah kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi. Biz de kabul etmiştik. Halbuki şimdi siz bütün silahlarımızı almamızı istiyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz?" diyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Anlaşmaya uyacağız. Silahlarımızla hareme girmeyeceğiz. Ancak Kureyş'in ne yapacağı belli olmaz. Gerektiğinde kullanabileceğimiz bir yerde bulundurmakta fayda var." buyurdular. Hicretin 7. yılıydı. Aylardan Zilkade ayıydı. Umre kervanı yola çıkıyordu. Yol Mekke'ye, yol Kabe'ye. Heyecan vardı, sevinç vardı. Yeryüzünün kalbine doğru gidiş vardı. Yolculukların en huzurlusu, en heyecanlısı, en tatlı telaşlısıydı. Kervan, kutlu kervan Zülhuleyfe'ye geldi. Orada ihrama girdiler, beyaz örtülere büründüler. Dillerde terbiye dalga dalga yayılıyordu, yankılanıyordu. "Lebbeyk, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete vel mülk la şerike lek. Emret Allah'ım, emrine uymaya hazırım Allah'ım." Yolculuk yer yer telbiyelerle sürüyordu. Merruz Zehra'ya geldiler. Kureyş'ten bazı kimseler Müslümanları gördüler. Korkuya kapıldılar. Zira Müslümanların hem öncü birlikleri vardı, hem de her birinde savaş teşhisatı vardı. Kureyş'ten bazıları Müslümanları gördüler. Korkuya kapıldılar. Zira Müslümanların hem öncü birlikleri vardı, hem de her birinde savaş teşhisatı vardı. Süratle Mekke'ye ulaştılar ve durumu haber verdiler. Mekke'nin öncüleri hayret ve korku içerisine giriverdiler. Ne yapacaklarını bilemediler. Böyle bir durumla karşı karşıya gelebileceklerini hiç beklemiyorlardı. Müslümanların tutumu Hudeybiye anlaşmasıyla çelişiyordu. O anlaşmaya göre yanlarında sadece yolcu silahı olacaktı. Yani sadece birer kılıçlar olacaktı. O da kınlarında olacaktı. Ama şimdi savaşmaya gelen bir ordu şeklinde gelmişlerdi. Mekke liderleri hemen bir elçi gönderiyordu. Mikrez bin Hafsa'yı elçi olarak Peygamber Efendimiz'e gönderiyorlardı. Mikrez, Peygamber Efendimiz'in niyetini öğrenecekti. Mikrez, ya Muhammed, sana bizim küçük veya büyük bir ihanetimizin olduğunu sanmıyoruz. Çünkü böyle bir durumumuz yok. Buna rağmen sen yanında silahlarla gelmişsin ve Mekke'ye gireceksin. Bu anlaşmamıza aykırı bir durumdur. Anlaşma gereği yanınızda sadece kılıçlarınız olacaktı. Onlar da kınlarında bulunacaktı, dedi. Peygamber Efendimiz Mikras'ın konuşmasına hak verdi ve anlaşmanın gereğine uyulacak. Yanımızda kınlarla sokul olarak sadece kılıçlarımız olacak. Ben her zaman vefakarlığımla tanındım ve yine öyle olacak. Yanımıza başka silah almayacağız. Fakat bu silahların gerektiğinde uzanabileceğimiz yerde bulunmasını da gerekli görüyorum, buyuruyordu. Peygamber Efendimiz böylece hem gözdağı veriyor hem de tedbirli geldiğini alenen gösteriyordu. Mikrez son derece rahatladı ve sevindi. Peygamber Efendimiz'in niyetini öğrenmiş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşmayı bozmak diye bir niyeti yoktu. Bunun ortaya çıkması Mikrez'i ciddi anlamda sevindiriyor ve Mikrez, sana yakışan da vefakarlıktır deyip Mekke'ye dönüyordu. Mikrez Mekke liderlerine durumu bildiriyordu. Onlar bunu sevinçle karşılıyor, korktukları başlarına gelmeyeceğine seviniyorlardı. Ancak Müslümanların Mekke'de rahat bir şekilde gezmelerine tahammül edemezlerdi. Ki onların Mekke'ye gelişi savaşsız bir yenilgi gibiydi. Bu durum onların çok zoruna gidiyordu. Ama yapabilecekleri bir şey de yok gibiydi. Müslümanlar Mekke'de 3 gün kalacaklardı. Mekke'nin ileri gelenleri de Mekke'den ayrılıyor, dağların yamaçlarında kalıyorlardı. Ama halkın büyük çoğunluğu Mekke'den ayrılmıyordu. Onlar Müslümanları son derece merak ediyorlardı. Müslümanlar Medine'ye hicret edince hem hastalanmışlar hem de zayıf düşmüşlerdi. Bunu da Mekkeliler biliyordu. Peygamber Efendimiz Müslümanların dik durmalarını, tavafı yürüyerek değil koşarak yapmalarını, sert adımlarla yürümelerini istiyordu. Böylece müminlerin güçlü ve sağlıklı bir görünüm vermelerini arzu ediyordu. Müminler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatlarını harfiyen yerine getiriyorlardı. Aynı zamanda hep bir ağızdan lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete lek vel mülk la şerike lek. Müminler 2000 kişiydiler. Lebbeyk sadaları Mekke'de, Mekke dağlarında yankılanıyordu. Dağların yamaçlarında Mekke liderleri manzarayı seyrediyor, lebbeyk sadalarını duyuyor ve kahroluyorlardı. Şirkin bağrında tevhidin çağrısı vardı, tevhidin yankılanması vardı. Bu manzara çok açıktı. Bu fethin müjdesiydi. Mekke liderlerinin yenilgisiydi, hezimetiydi. Bittiklerini gösteren bir göstergeydi. Dağların yamaçlarında Mekke liderleri, Mekke'nin eşrafı kahrolurken, Mekke'nin çocukları ve halkı Kabe'nin civarında Müslümanları seyrediyorlardı. Bu ne güzellikti. Hayranlıkla, hayretle izliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavaf ediyordu. Önünde Abdullah bin Revaha vardı. Güçlü bir şairdi. Hem güçlü bir şairdi ve hem de şiiri çok güzel okurdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Abdullah'tan şiir okumasını istedi. Abdullah şiir okuyordu. Allah'ın ismiyle başlarım. Onun dininden başka gerçek din yoktur. Diğerleri hep batıldır. Allah'ın ismiyle başlarım. Muhammed onun Resulüdür. Ey kafir dölleri, çekilin onun yolundan. Onun tenzile göre size darbe vurduğumuz gibi bugün de onun tevili üzere size darbe vururuz. hem de başları omuz gövdelerden ayıran, dosta dostunu unutturan ölümcül bir darbe ile. Hazreti Ömer Efendimiz tavaf esnasında şiir okunmayacağını düşünerek, "Sen haremde Resulullah'ın önünde şiir okumaya devam mı edip duracaksın, yeter artık," diyerek Abdullah'a müdahale ediyordu. Hemen Peygamber Efendimiz, "Ya Ömer, ben onu dinliyorum. Allah'a yemin ederim ki onun bu sözleri Kureyş müşriklerine ok atmaktan daha etkilidir," buyuruyordu. Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh tekrar şiir okumaya devam ediyordu. "Yoktur Allah'tan başka ilah. Odur tek olan. Odur vaadini gerçekleştiren. Odur bu kuluna yardım eden. Odur askerlerini destekleyip güçlendiren. Odur toplanmış toplumları bozguna uğratıp dağıtan." Hazreti Abdullah bin Revaha'nın söylediklerini diğer Müslümanlar da tekrar ediyor, katılıyorlardı. O manalar yankılana yankılana Mekke dağlarının yamaçlarına vuruyordu. Müşrik liderler daha bir hayretler içerisinde kalıyorlardı. Zira müminlerin Medine'de zayıfladıklarını, hastalandıklarını duymuşlardı. Oysa şimdi karşılarında güçlü insanlar vardı. Peygamber Efendimiz Kabe'nin içine girmek istedi. Ama Mekke müşrikleri bunu kabul etmediler. Zira anlaşmada böyle bir hususun olmadığını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz de ısrarcı olmadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'e Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okumasını istedi. Afrika'nın o en güzel insanı, en Davudi sesin sahibi hemen Kabe'nin damına fırlıyordu. Bir okun fırladığı gibi, yaydan okun uçtuğu gibi. Hazreti Bilal Efendimiz ne kadar heyecanlıydı, ne kadar sevinçliydi. Kalbinin derinliklerinde Rabbi Rahim'e hamdler, hamdler ediyordu. Daha dün Kabe'nin civarında yerlerde süründürülüyordu. Bugün büyük işkencelere mahkum ediliyordu. Şimdi ise rüyasında görse dahi inanamayacağı bir muhteşem olay yaşıyordu. Dün yerlerde süründürülen insan bugün Kabe'nin üstündeydi ve yeryüzüne Kabe'nin üzerinden tevhidi haykıracaktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah büyüktür, Allah büyüktür. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Afrika'nın en güzel insanı Hazreti Bilal Efendimizin tevhidi dillendiren sesi Hıra Dağı'nda yankılanıyordu. Mekke'yi çevreleyen dağlarda yankılanıyordu. Mekke müşrik öncülerinin kulaklarına ulaşıyordu. Onlar birbirlerine bakıyor, büyük bir elem ve hüzün içerisinde konuşuyorlardı. İkrime bin Ebu Cehil, "Allah babam Ebu Cehil'e bu kölenin söylediklerini işittirmemek lütfunda bulundu," diyordu. Halid bin Esed ise, "Allah'a şükürler olsun ki Allah babamın canını daha önceden aldı da bu kölenin Kabe üzerine durup bağırdığı zamanı görmedi," diyordu. Müminler ilk defa Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Şirkten arınmış, tevhid iklimine girmiş olarak tavafın lezzetini yaşıyorlardı. Dillerinde tevhid vardı, tehlil vardı, tekbir vardı. Dillerinde ayetler vardı, sureler vardı. Dillerinde her şavt için dualar, dualar vardı, zikirler vardı. Beyaz giysiler içinde Kabe'yi tavaf ederken birer nurdan varlıklar gibi algı oluşturuyorlardı. Sanki insanlık içerisinden çıkarılmış, melekleşmeye doğru yürüyen nurlu bir kervan gibi, nurlu bir akış gibiydiler. Belli ki melekler yeryüzünün bu güzel insanlarına hayran hayran temaşa halindeydiler. Kainattaki bütün varlıklar kendi lisanlarıyla zikir içreydiler. kainat bir zikir meclisi gibiydi. Müminler ise bunu idrak eden ve bu zikir meclisine iştirak edenlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0011 9899 0551 0011 9899.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sarı saçlı kırılgan aynaları cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi. İntihara meyleder, malihulyaya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir sarı saçlı kırılgan ay.

bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gülmür. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

ای هادیان، بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا، هداوی میسن او کافیدر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. Ger hodbin isen helakettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger şu fani ömrünü.

nefsine talipsen, çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı istersen, fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izi kar. Sesini duyamayan kalbim elimde inler. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan, varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları. Gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına, kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar, Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğüm. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün. Muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı, İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

siyah bir tan yerinden. Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehir akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden, görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden, her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsım ve ellerinden, narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden, çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden, kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden, ruhumun engerekle tükenmeyen dansıdır.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevk eder. Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevk eder. Kibir, hırs ve haset. Hatemi Esam, radiyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Esma-i İlahiye'den olan El-Kabid ismini okumaya çalışacağım. El-Kabid Celle Celaluhu, imtihan için sıkan, rızkı belli bir ölçüde tutan ve o ölçüyle veren, ölüm anında kullarının can emanetini geri alan, El-Basit ise açan, genişleten, bollaştıran, zaman zaman kulunu imtihan etmek ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmet etmek için hazinelerinin kapılarını açan, kolunu darlıktan çıkarıp huzura erdiren, kulunun yaptığına birebir değil, fazlasıyla arttırarak karşılık veren demektir. Bu iki isim, yani El-Kabid ve El-Basit ismi mübarekleri birlikte çalışılmalı. Kabid ve Basit isimleri arasındaki dengeye çok dikkat edilmelidir. İslam inancı denge üzerine kurulmuş olup, İslam'ın ortaya çıkardığı insan tipi dengeli insan tipidir. Elinde varlığı olunca azmayan, şaşırmayan, varlık elinden alınınca da mülkün gerçek sahibine olan inancından dolayı sarsılmayan insan tipi yetişir. İşte bu İslam'ın muhteşem terbiye sistemidir. Ruh, havf ve reca, yani korku ve ümit arasında dengelenirken, inanan insan bilir ki varlığı kudret elinde olan yüce yaradan, kulunu Kabiz ve Basit isimlerinin tecellileriyle sınayacak, yeri gelecek madden ve manen daraltacak, yeri gelecek madden ve manen bollaştıracak, engin rahmetiyle huzura erdirecektir. Yüce Allah Celle Celaluhu Sebe suresinde şöyle buyurur: De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediği kimseninkini de daraltır. Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediği kimseninkini de daraltır. İşte inancın insanı, imtihanın, yani manevi dolgunluğun doruğuna yükselişinin sırrı buradadır. Zümer suresi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. Yaratmış olduğu koca kainatı bir anda kudretiyle dürüverecek olan rakipsiz güç Allah Celle Celaluhu'dur. El-Kabiz'dir o. Her şeyin bir eceli vardır. Kainatın ecelinin adı da kıyamettir. Her şey gibi kainat da bir gün vefat edecek. Onun da kıyameti kopacak. O da ölecektir.
Kıyamet Suresi. Ne zaman ki o göz şimşek çakar, ay tutulur, güneş ve ay bir araya toplanır. İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hayır, yok bir siper. O gün varılıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Dönüş el-Gabid olan yüceler yücesinedir. Bunu iyi bilmeli ve dönüş hazırlığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilmeli, elimize verilmiş her fırsatı anında değerlendirmeli, ahirete yatırım yapmalıyız. Zaman, varlık ve sağlık elimizdeyken kullanmalıyız. Bakara Suresi. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman, biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır. O gabittir, o basittir. Yeri gelir kısar, yeri gelir açar hazinelerini ardına dek, genişletir imkanlarını kulunun. Marifet, imtihanları başarı ile vermek, mal, huzur ve sağlık verildiğinde azmamak, yokluk, hastalık ve sıkıntı geldiğinde ümitsiz olmamaktır. Bunun diğer adı ise ondan, yani Allah Celle Celaluhu'dan bir an bile gafil olmamaktır. Gül Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurmuştur. Müminin işine şaşarım. Çünkü onun işleri tamamen kendisi için hayırdır. Bu da ancak mümine özgüdür. Çünkü o sevindirici bir şeyle karşılaşınca şükreder. Bu kendisi için hayır olur. Zararlı ve üzücü bir şeyle karşılaşınca sabreder. Bu da kendisi için hayır olur. Aziz kardeşlerim, mümin dengenin insanıdır. Bilir ki onu halk eden, yaratan el-Gabid'dir. Dilediği an maddi ve manevi sıkıntılarla imtihan edecektir kulunu.

الباسط جل جلاله. الباسط açan, genişleten, bollaştıran, zaman zaman kulunu imtihan etmek ya da bir sıkıntıdan kurtarmak, rahmet etmek için hazinelerinin kapılarını açan, kulunu darlıktan çıkarıp huzura erdiren, kulunun yaptığına birebir değil, fazlasıyla arttırarak karşılık veren demektir. El-Basit'tir o. Yeri gelecek kulunun üzerindeki her sıkıntıyı kaldırıp huzuru ve güveni yayacaktır onun gönül iklimine. Rum Suresi. Allah odur ki rüzgarları gönderir de bir bulut savurur. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken bulutun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler. Değerli kardeşlerim, yeryüzü coğrafyasının neresini bereketli kılacağını, hangi yöredeki kullarına kıtlık vereceğini, hangi yöredeki kullarına bol rızık göndereceğini yegane bilen O'dur Celle Celaluhu. Kudret O'nun elindedir. Mülk O'nundur. Kulunun beden coğrafyasında da yeri gelir kapkara bulutlarla, gam, keder bulutlarıyla karartır ufkunu, sıkar elemlerle ruhunu. El-Kabiz'dir o, kapısında boynunu büküp, sen benim Rabbimsin, vekilimsin, senden başka kimsem yok deyip, Yaradanına sığınan kulun ruh ikliminde güneşler açtırıp bin bir renkli çiçeklerle gönül bahçesini şenlendirendir o. El-Basit'tir o. Ra'd Suresi. Allah dilediğine rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İsra Suresi. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Mülkün sahibi olan Allah Celle Celaluhu, hazinesinden mal verdiği kişinin şımarmamasını ister. Dünyanın sırtında Karunlar da dolaştı, İbrahim Ethemler de geldi geçti. Karun'un malının hazinelerinin anahtarlarını 70 deve taşıyordu. Ama o varlığıyla şımardı. Mülkün gerçek sahibini tanıyamadı ve helak oldu. Kasas Suresi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve dilediğinin rızkını daraltır. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar.
İbrahim bin Ethem ise varlığın gerçek sahibini tanımış, mülkü sahibine teslim ederek dünya saltanatından vazgeçmiş, gerçek saltanatın, alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmakta olduğunu görmüştü. Bu bilişin sırrıyla bir gün elbisesinin söküğünü dikmek için oturduğu deniz kıyısında kaybolan iğnesinin yerine binlerce balık ağızlarında elmas iğnelerle gelerek emrine amade olmuştu. Şura Suresi. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o, dilediği belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görendir. Kendisine emanet olarak verilen varlığı Allah yolunda harcayanların durumu ise çok farklıdır. Bakara Suresi. Kimdir o adam ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını ödesin. Allah darlıkta verir, genişlikte de verir. Hepiniz de ona döndürülüp götürüleceksiniz. El-Kabiz'dir o. O öyle rahim, öyle halim, öyle latiftir ki dünya hayatını kendisine iman ederek geçiren kullarının ölüm anında onların can emanetini meleklerine sevgiyle aldırır. Fussilet Suresi. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır. Ey yüceler yücesi Rabbimiz! Ey kalplerimizi kudret eliyle çeviren Rabbimiz! Seni isimlerinle tanımayı, isimlerindeki sırlar ile ruh dünyamızı aydınlatmayı, örnek bir insan olmayı, İkra bismi rabbikellezî halak ayetinin aydınlığında kainat kitabını ve senin muhteşem kelamının ayetlerini Esma-i Hüsna ile okumayı, okuduklarımızı anlamayı ve yaşamayı nasip eyle. Ayaklarımızı dinin üzerinde sabit kıl Allah'ım. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri bizler için amel etmeyi kolaylaştırsın. Ve güzel bir şekilde, doğru bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bununla birlikte örnek olarak başka insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttakillah, Allah'tan kork, Allah'tan sakın, vikaye ehli ol. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını gözet. Çünkü bir insanın kendini koruması gerekiyor değil mi? Hastalıklara karşı koruyor, fakirliğe karşı önlem alıyor, kendisini korumaya çalışıyor. Birçok şeylere karşı ne yapıyor? İnsan kendisini korumakla mükellef ve korumaya çalışıyor. Zaten insan nefsi olarak, fıtrat olarak böyle bir şeye adım atmaya meyilli. Yani kendini koruma. İşte insan Allah'tan sakınmak suretiyle, onun azabından korkarak, onu üzmekten korkarak, ona karşı gelmekten sakınarak, çünkü biz Allah-u Teala'yı seviyoruz. Yani bir insan ne yapar? Sevdiği bir insanı üzmek istemez değil mi? Günahlar işlendiği zaman da Allah-u Teala eza görür, üzülür. Bu nedenle bizlerin de Allah-u Teala'yı üzmememiz için bundan sakınmamız gerekiyor. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? Takva olacağız. Allah'tan sakınacağız. Onun emirlerini yerine getireceğiz ve yasaklarından da sakınacağız. Şüpheli olan mekruhattan da şiddetle uzaklaşacağız. İşte Allah-u Teala yolun başını, işin özünü bize gösteriyor. Sonra ne diyor? وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. İyi olan, güzel olan, övülmüş olan, aklın ve şeriatın övmüş olduğu, beğenmiş olduğu, sevmiş olduğu, tavsiye etmiş olduğu iyilik türünden hiçbir şeyini de küçük görme. Çünkü hangi iyilikten dolayı sen cennete gideceğini bilemezsin. Hangi kötülükten dolayı cehenneme gireceğini de bilemezsin. Bakarsın çok basit gördüğün bir iyilik senin cennete gitmene vesile olur. Yine çok basit gördüğün bir kötülük de senin Allah korusun cehenneme gitmene sebep olur. Rabbin Azze ve Celle'nin buzunu, gadabını celbeder. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne diyor? İyilik noktasında hiçbir iyiliği küçük görme. Hepsini işle. وَلَوْ اَنْ تُفْرِقَ مِنْ دَلْوِكَ فِي اِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي. Su isteyen bir insana kendi kovandan bir bardak suyu vermek olsa bile. Yani bir insan senden bir bardak su istedi. O insana bir bardak suyu ver. Bu sevabı bile küçük görme. Bunun bile çok önemi var. Ve en telqa ahaka vechuke ileyhi munbasitun. Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamak olsa bile. Çünkü güler yüz kalbin ferahındandır. Kalp ferahsa, kalp lezzetliyse, kalp güzelse o güzellik insanın yüzüne yansır. Ve İnsan gülümser, tebessüm eder. Kime? Kardeşine. Kalpteki güzellik ne yapar? Yüze yansır. Yüz karşıdakine yansır ve gülümseme suretiyle karşıdaki ne yapar? Hoşnut olur. Şimdi siz yolda gidiyorsunuz. Yolda çok asık suratlı, çok sert bir adamla karşılaşırsanız ne olur? Huzurunuz kaçar. Sıkılırsınız. Bu adam bana mı geliyor, başkasına mı geliyor değil mi? Veya tanıdığınız birisi, bunun ne derdi var, benimle bir sorunu mu var, aklınıza sorular gelir, siz de böyle ürperir ve rahatsız olursunuz. Ama güler yüzlü bir insan geldiği zaman, gülümseyerek geldiği zaman içiniz ferahlar, rahatlarsınız. Ya bunu hepimiz yaşamışızdır, toplumda yaşıyoruz. Böyle güzel yüzlü, güler yüzlü bir insan gelse böyle insan rahat ediyor. Ama asık suratlı, abus birisi de geldiği zaman insan huzuru kaçıyor. Niye? Çünkü kalp kötü olursa, kalpte kötü düşünceler olursa yüze yansır, göze yansır. Bu da karşıdaki insana yansır. Karşıdaki insan huzursuz olur. Ama kalp temiz olursa bu yüze yansır. Yüzle tebessümle karşıdakine sevgisini belirtir. Ve yapmacık bir gülümsemede değil, içten gelen samimi bir gülümsemeyle karşı tarafa verilir. Karşı tarafta huzur bulur, güven bulur, rahat eder. Bir de selam verdi mi zaten o aliyyül ala olur. İşte bu nedenle Peygamberimiz bize toplumsal davranışlarımızı anlatıyor. Nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Hiçbir iyiliği küçük görme, hor görme, hakir görme. Kardeşine bir bardak su vermem bile, isteyen bir insana bir bardak su vermem bile çok önemlidir. Ve bununla birlikte bir insanı güler yüzle karşılamam bile. Çünkü bir yere gittiniz, adam asık surat. Siz huzurlu olur musunuz? Yok. Hemen oradan bir an önce kalkıp kurtulayım dersiniz. Ama güler yüzlü insanla oturmaktan hoşlanırsınız. Ona sevgi beslersiniz. O esnada da zaten melekler gelir. O insana da sizlere de duada bulunurlar. İşte bu nedenle Peygamberimiz ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Sonra ve iyyâke ve isbâli. İsbal dediğimiz böyle sarkıtma arkaya. Neyi? El izari izarın. Eteğini, pantolonun paçasını böyle aşağı doğru sarkıtma. Ölçü nedir? Peygamberimiz ne diyor? Yukarıda olacak. Böyle pantolonu çok aşağı sarkıtma. İşte giydiği elbiseyi bulunduğu bölgeye göre çok aşağıya sarkıtma nedir? İyi bir şey değildir. Niye? Peygamberimiz diyor sakın böyle bir şey yapma. Fe inne isbalel izari, izarının eteğinin ve giydiğin alttaki elbisenin aşağıya doğru sarkıtılması nedir? Minel mahileti, kibirlilikten, büyüklükten, kendini büyük görmenin alametlerindendir. Bu noktada da dikkat edin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün bir bedevi geliyor. Yani bu hadisin söylenmesine sebep bu. Bir bedevi geliyor. Bedevi biliyorsunuz böyle çöllerde yaşayan, köy bölgelerinde yaşayan, fazla insanlarla içli dışlı olmayan, bu nedenle işte kendileri ya tarımla uğraşıyor ya da hayvancılıkla uğraşan, kendi kendine yeten, dışarıdaki insanlarla fazla alakaları olmayan, diyelim fazla misafir gelmediği için, toplumsal hayatları da fazla olmadığı için böyle biraz haşin insanlar, sert tabiatlı insanlar. Ve geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, ben çöl ahalisindeyim, ben bedeviyim. Bende onların kabalık ve katılığı var. Yani yaşadığı toplumun nerede yaşarsa insan o etki ediyor insanın huyuna, tabiatına, davranış şekillerine. Ve diyor ki Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bak, ne kadar güzel değil mi? Ne mütevazi insan. Fazilet var insanda. Bedevi de olsa ne yapıyor? Bende böyle böyle huylar var. Biz böyle bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Ve bize ne yapmamız gerektiği noktasında tavsiyede bulun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve söylüyor. İşte Peygamberimiz o zaman bu nasihatte bulunuyor. Ne diyor? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşini güler yüzle karşılaman veya kovandan su isteyen birine su vermen, bunları hiç küçük görme. Bunlar güzel güzel şeylerdir. Ve diyor, elbiseni de böyle sarkıtmaktan, gurur, kibir alameti olarak sarkıtmaktan da sakın. Çünkü bu gurur ve kibir alametidir. Allah da gururlu, kibirlenenleri, büyüklenenleri sevmez. Çünkü büyüklenme büyük günahlardandır. Kibir kalbe olan günahlardandır. Ve şeytanın isyan etmesine sebep de kibirdir. İki büyük günah var. Buna kişi çok dikkat etmeli. Biri kibir, kendini beğenmişlik. İkincisi de haset. Bu iki günah insanı ne yapar? Helaka götürür. Her işin, kötülüğün başı bu günahlardır. Çünkü şeytan kibrinden dolayı Allah-u Teala ona Adem'e secde et dediğinde, büyüklendiğinden dolayı, kibirlendiğinden dolayı, istikbar yaptığından dolayı ne oldu? Allah'ın rahmetinden kovuldu ve secdeyi yapmadı, değil mi? Kibrinden dolayı. İşte bu nedenle azgınlardan oldu. İkinci olarak haset. Başkasının elindekini çekememe, hakkına razı olmama. Hazreti Adem'in oğulları arasında bu olay cereyan etti ve Kabil kardeşi Habil'i haksız yere sadece ve sadece hasedinden dolayı hükmü ilahi kabul etmeyip hududullahı tanımayıp haset ettiğinden dolayı kardeşine verilen nimeti kabullenmediğinden dolayı cinayet işledi, kan döktü ve her işlenen cinayette, haksız yere işlenen her cinayette de kime günah gidiyor? Kabil'e bir günah gidiyor, Hazreti Adem'in oğluna. Ve aynı şekilde şeytan da bu yolu açtığı için, müstekbir olduğu için, istikbar ettiği için, kibirlenip secdeye gitmediği için her günahta da ne olduğu ona pay veriliyor. Allah muhafaza buyursun. İşte bu nedenle kibir konusunda çok hassas olacak. Kalbi günahlardandır. Kişi kendisini arındıracak, kibirlenmeyecek, gururlanmayacak. Ve kibre götüren her alamet de kişiyi helaka götürdüğünden dolayı küçük veya büyük insan da ondan korunacak. İşte Peygamberimiz o dönemin bu alametlerinden olan böyle eteği sürme, bu şekilde kendini beğenip gitme, elbiseyi beğenme, bunlardan sakındırmaya çalışıyor. Ha kadınlar, kadınların elbisesi uzun olacak, sürünecek, onlara bir şey yok. Ama erkekler noktasında bu. İşte Peygamberimiz o sahabeye bu tavsiyelerde bulunuyor. Sonra ne diyor? وَلَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ Allah-u Teala böyle kendini beğenmişliği sevmez. Kibiri de sevmez. وَاِنْ اِمْرُعُنْ Bir kimse ki şemeteke sana sövdü, sana hakaret etti ve ayyereke seni ayıpladı. Sende ayıp var dedi, sende kusur buldu. Bir emrin bir şeyle ki leyse huve fike, o sende yok. Sende olmayan bir şeyden dolayı seni ayıpladı. Şimdi bir de şu var, sende olanla ayıplarsa ne yapacaksın? O bende hatadır deyip kendini gözden geçireceksin. Ve onu işlememeye çalışacaksın, kendine düzelteceksin. Ama kendinde olmayan bir şeyden dolayı da seni ayıplarsa, o zaman ne yapacaksın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تُعَيِّرْهُ بِاَمْرٍ هُوَ ف۪يهِ Onda olan bir şeyden dolayı da onu ayıplamayacaksın. Yani kardeşini de bir ayıptan dolayı, olmayan şeyden dolayı da onu ayıplamayacaksın. O seni ayıpladı diye sen de kalkıp o kimseyi hemen ayıplama yoluna gitmeyeceksin. Ne yapıyor? Bize ahlak dersi veriyor Peygamberimiz. Hem de bir bedeviye veriyor. O bedeviden de biz ders alacağız. Bu bize karşı da söylenmiş bir söz. Biz de buna dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Kardeşlerimizi güler yüzle karşılayacağız. Su isteyene su vereceğiz. Her iyiliği büyük göreceğiz. Onu yapmaya çalışacağız. Küçüktür diye şey yapmayacağız. Gurur ve kibir göstermeyeceğiz. Gurur ve kibirden dolayı pantolonlarımızı ve giydiğimiz elbiseleri böyle yerlere kadar sürüyerek bir vaziyette giyinmeyeceğiz. Ve biri bize küfrederse biz ona küfretmeyeceğiz. Bize hakaret ederse bize hakaret etti diye ona hakaret etmeyeceğiz. Biri bizi ayıplarsa bizde olmayan şeyden dolayı, hani bizde yok zaten varsa, kendimizi düzelteceğiz ve hatta o kardeşe teşekkür de edeceğiz. Bize hatamızı gösterdiğin için, yanlışımızı gösterdiğin için bu yönde de ona teşekkür edeceğiz. Ha ama bizi olmayan bir şeyden dolayı bizi de ayıplarsa biz ne yapacağız? O zaman onu ayıplamayacağız. Hem de onda var olan bir şeyden dolayı. Bak ne kadar önemli. Onda var olan bir şeyden dolayı ayıplamayacağız. Niye? Çünkü burada Allah rızası için olmayan bir şey oluyor. Hani biz onu ayıplıyoruz, onda var ama bu ayıplama kastımız onu uyarmak için, Allah rızası için olmuyor. O bizi ayıpladığı için, bizde olmayan bir şeyde, bizde bulunduğu için ne yapıyoruz? Nefsimiz kabarıyor. Nefsi duygularımızdan dolayı nefsimizi tatmin etmek için kalkıyoruz. Biz de ona bu şekilde davranış içerisine giriyoruz. Allah korusun. İşte Peygamberimiz bu şekilde bize uyarıyor. Ve sonra ne diyor? Ve dahu yekunu, onu o haliyle bırak. Ve baluhu aleyhi ve ecruhu lek. Onun vebali onun üzerinedir. He, ecir de sen üzerinedir. Çünkü o seni ayıpladığı için, sende olmayan şeyi söylediği için onun vebali vardır. O vebal ona aittir. O günah, o kusur ona aittir. Ha, sen de buna sabrettiğin için, iftiraya da uğradığın için de senin de ecrin Allah-u Teala'ya aittir ve Allah-u Teala sana ecir verecektir. وَلَا تَسُبَّنَّ اَحَدًا Hiçbir kimseye de sövme. Bir kimseye de sövgüde bulunma diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde güzel bir uyarıda bulunuyor. Ve o sahabi de diyor ki o günden sonra ne bir koyuna, ne bir deveye, ne de başka herhangi birisine sövmedim. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kendisine verilen nasihatları tutuyor. Çünkü adam nasihat dinlemek için, uygulamak için gelmiş soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona nasihatta bulunuyor. Onun zımmında, onunla birlikte hepimize bu nasihat. Ve o sahabe ne diyor? Ben öyle bir söz verdim ki bir hayvana dahi söylemedim. Sövgüde bulunmadım, sövmedim. Bırak insanı, hayvana bile ben diyor sövgüde bulunmadım şeklinde ne kadar titiz bir şekilde nasihatı tuttuğunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, tekrar özetleyecek olursak bu çok önemli. Ne diyor? Küçük büyük hiçbir iyiliği hor görme. Mutlaka iyilikte bulun. Kardeşin senden bir bardak su istese bile onun suyunu ver. Kardeşini güzel ve güler yüzle karşıla. Kibirden dolayı elbiselerini sarkıtma veya kibirli bir şekilde elbiselerini giyme. Ve seni ayıplayan kimseye karşı da sen nasıl ol? Ondaki olan bir şeyden dolayı onu da sen ayıplama. Ve kimseye sövme, hakarette bulunma. Ve bununla birlikte de kimseye de kötü söz de söyleme. Hep iyi sözler söyle, güzel sözler söyle. Çünkü güzel söz arada ne yapar? Sevgiyi, dostluğu meydana getirir. Kötü söz de arada düşmanlığı meydana getirir. Zaten şeytan da böyle pusuda yatıyor. Sizi kötü bir söz söyleyin de aranızı bozayım, aranızda laf götürüp getireyim, sizi perişan edeyim diye böyle pusuda yatıyor. Allah-u Teala şeytandan, şeytanın şerrinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Bu hadiste belirtilen özellikleri yerine getiren kullarından bizleri eylesin. Değerli kardeşlerim, sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 11. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة

لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

فتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki

Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergah-ı rahmetinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim, el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp, kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp, bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki, senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Sait'ten 79 envat, Ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, eniğindar o mezarımla, revanım sahayı ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavat-ı zemini Asya, bahem olur teslim

Sen ey unutuşları yırtan gül sevinci, sen ey varlığın kozasını göğe açan toz kanatlı müjdeci, sen ey yağmur sesli cennet nefesli tesellici, incecikten bir sürpriz diye indin insanlığın ufkuna. Hiç beklenmedik bir armağan, umulmadık bir iyilik, hakkı verilemeyecek bir güzellik olmalı o an. Sen ey kalplere inen yağmur, sen ümit yamaçlarını süsleyen dağ pınarı, sen kuşların gönlünü taklit için uçtuğu göklü nezaket, inceliklerin habercisi, insanlığın nabzına merhamet indiren kalp sesi. Sen ey yağmurların annesi, yağmur gibi şiirli, yağmurca hem bol hem tane tane, onun gibi kucaklayıcı, sarıcı, küçümseyici değil, her pencere önüne uğrayan, seçkinci değil, dokunduğu yüzleri aklayan, içi dışı bir sahicilik belgesi. Şiir diye iniyorsun arzın çorağına, hoyrat umutuların ortasında bir ince çınlama, gürültülü konuşmaları bıçak gibi kesen bir hecelik insaf sessizliği, telaşla koşturan, kalabalığı şaşırtan küçük bir geri adım. Böyle gelmiş, böyle gitmez itirazının Hira'ya adım adım yükselişi.

Rahman'ın yeryüzüne yağmur yağmur eğilişisin sen. Rahim'in umutlu sabahların fecrine şebnem diye dokunuşusun sen. Evet, evet yağmursun sen. Toprağımızı çiçeğe durduruyorsun. Tenimize canlar bahşeden müjdeler indiriyorsun. Ölümüz diriliyor senin haberinle. Sen olunca anlam yürüyor kelimelerin kalbine. Seni tanıyınca pınarlar akıyor dağ yamaçlarından. Uyuyan şiirleri sen uyandırıyorsun. Unutulmuş şarkıları yeniden söyletiyorsun. Küsmüş kalpleri sen ısındırıyorsun. Rahman'ın sözüyle kalplerimizi yeni baharlara taşıyorsun. Yeni baştan var olmaya inandırıyorsun bizi. Her anımızı sonsuzluğun eşiğine taşıyorsun. Merhametliler merhametlisinin, ümitsizliğin kara kumaşını ötelerden eğilerek uzanan bir hurma dalı gibi yırtışsın sen. Ölümümüzün kara gecesinde bir hilal tebessümüsün sen. Yağmurcadır senin dilin, öyle serin, öyle nazenin. Yağmurlar gibi yücelerden gelirsin ama incitmezsin. Kırıp dökmezsin. Göklü oluşunu aşağıdakilerin yüzüne vurmazsın. Yumuşacık sarıp sarmalarsın. Çok olmazsın, boğmazsın. Tane tane gelirsin. Bir tertil nezaketisin sen. İncidir her hecen. İncitmezsin. İncinmezsin. Kerim'in katından biz şaşkınlara bin iltifat sağınağısın sen. Kadir'in elinden biz acizlere bin şefkat dokunuşusun sen. İyi ki geldin ey yağmur. Çoraklaşmış yürekleri sarıveren bin merhamet kuşağısın sen. Unutulmuş sevgi tohumlarının kabuğunu çatlatan bahar müjdesi, kurumuş umut köklerine su yürüten sıcak tebessümsün. Uyandırıyorsun insanlığın ölü toprağını, elinden tutuyorsun yetimliklerin ve gökkuşağı sevinçlerle tanış ediyorsun. Saçlarını okşuyorsun ümitsizliğin, sonsuz merhametin göğüne baktırıyorsun. Avuçlarından kanatlanıyor teselliler. Dağ yamaçlarından, bahar dallarından, rüzgarlı tepelerden, ıssız mağaralardan, güz sancılarından, denizlerin ak köpüklerinden muştular getiriyorsun. Yoktan var edenin, yokken var edilenlere selam diye tenezzül edişisin sen. Varlığımızı anlama bürüyen hakimin şahidisin. Şaşkın kalplerimizi hayra yönlendiren hadinin söz kesilmiş halisin sen. Hira'ya doğru yürürken yanına sokuluyorum. Şeffaf bir yoldaşım yanı başımda. Hak etmesem de ayağının bastığı yerlere adımlıyorum. İzliyorum seni. Ateşli bir arayışın eteğinde soluklanıyorsun. Derdin var. Belli. Kimselere dert olmayan bir dertle dertlenmişsin. Kimselerin bakmaya cesaret edemediği uçurumlara eğiliyorsun. Unutulmuş bir göğe yıldızlar takıyor gözlerin. Bu yüzden alnından akan töre aldırış etmiyorsun. Dizlerinin dermanını tüketen yokuşa direniyorsun.
sabrı koklatıyorsun daralmış nefesine. Hızla inip kalkan göğsüne insanlığın düşürdüğü kalbi yerleştiriyorsun. Halik-i Rahman'ın insanlıktan umduğu boşa çıkmış. Yanıyorsun. Adem'e aleyhisselam oğul kız olmanın onuru yerlerde sürünüyor. Acıyorsun. İbrahim'e aleyhisselam mirasçı olmanın sorumluluğu unutulmuş. Her adımda titrerken sağırlaşmış vicdanların yükünü sürüklüyorsun. Böyle olmamalıydı isyanını ateşliyorsun bakışlarında. Yürüyorsun. Küçük kız çocuklarının menevişlerini yakıp kavuran, anaların yüreğini tuz buz eden, babaların gönlündeki merhamet pınarını kurutan o yangını taşıyorsun Hira'ya. Böylece iniyor söz yağmuru gökten. Kutlu söz nehri fıtratımızın yatağında yeniden akmaya başlıyor. Bir tatlı çağırtı düşüyor alnımıza. Bir yakın ferahlık dokunuyor kalplerimize. Köpükleniyordu. Taş gibi katılaşmış kalbimiz sulara yol oluyor. Suların şarkısına eşlik ediyor susayan yanımız, anımız. Sonumuzu sonsuzluk denizine bağlıyor.

Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli, şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir, kereminden dünya ahiret feyz alır. Müştakız feyzine ya Resulallah, arınsın ruhumuz sun şey'en lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanan "ettik, bildik Allah'ım" demiş.

Dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugünde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş kanadı kırık. Bir masal bileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım. Dişlerim metal. Her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam. Her baharda kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum. Parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma.

0: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

Bulmak. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm.

0: Ya Rab,
1: Ya Rab, Ya Rab.
0: Sen ki fıtratımı güzellikle tasvir eyleyip terbiye edersin. İyiliklerimin hepsi senin izninledir. Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterirsin. Her şeyin dizgini senin elindedir. Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin. Çarelerin hepsi senin yanındadır. Sen ki en sevgilin aleyhissalatu vesselam dudağından hitap edersin. En güzel terbiye senin terbiyen.
1: Senin terbiyen. Senin terbiyen.
0: Rabbi sensin alemlerin. Rahman sensin. Rahim sensin. Günün sahibisin. Yalnız sana kul olmak için, yalnız senden yardım dilerim. Sen ki Hacer'in Rabbisin. Çölde sensiz kaldım. Hacer gibi koşup koşup da bulayım seni.
1: Bulayım seni. Bulayım seni.
0: Sen ki Eyyub'un aleyhisselam Rabbisin. Dertler içinde çaresiz kaldım. Derdimi derman bilip de anayım seni.
1: Anayım seni. Anayım seni.
0: Sen ki İbrahim'in aleyhisselam Rabbisin. Şimdi ateşe atıldım. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi serinletip de geleyim sana.
1: Geleyim sana. Geleyim sana.
0: Sen ki Yusuf'un aleyhisselam Rabbisin. Züleyha'ya çoktan aldandım. Yusuf aleyhisselam gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana.
1: Da varayım sana. Da varayım sana.
0: Sen ki Muhammed'in aleyhisselatu vesselam Rabbisin. En çok onu sevdim. Onun sevdiği gibi sevip seni. Mahbub olayım sana.

Ağladım, mumlar bitti. Ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar boyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

0: yaşıyoruz Allah'ım. Aynı anda kaç hayata koşuyoruz. Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz. Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz. Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza. Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz. Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz. Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankâr bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?
1: Elveda. Diyorum sefası bitti ömrümün. Şimdi dağ çıkarım düze elveda. Göze duman çöker, düze kar yağar, bahara elveda, yaza elveda. Şimdi öz kökünden üzülen benim, özge budaklara dizilen benim. Şimdi ne sen sensin, ne de ben benim, biz ki biz değiliz, bize elveda. Bahtiyar, derinde sızlayıp yaran seni geçmişine bağlar her zaman. Zülmet yüreğini ışıklandıran, yoluna mum tutan göze elvida. İnsan gökte ay gibidir. Çayırlıkta gül çiçeğin sağ solunda elefi var. Dünyada her bedbehliğin hem zararı hem nefi var. Vakt hakimler hakimidir. Hayat varken yok gibidir. Yaydan çıkan ok gibidir. Her ömrün öz hedefi var. Yürektedir sözün kökü. Ayra bil tüyden tüyü. Çok ağırdır amal yükü. Çekebilsen şerefi var. Yürek fikrin tılsımıdır. Her katı bir lay gibidir.